Daim tayaqyap til anlaydigan ballarning mijazida zo'r o'zgarish bo'ladi. Ikki xil chekdan oshgan xarakter shakllanishi mumkin. Bir xildiksi kamsuz, ojiz va o'zini kamsitadigan xarakter bo'lib, bola o'zining qilmishining, ya'ni ota-onasining tishiga tegib qo'yib, ularning urib tilishidan ansirab, har qanday ishda to'xu yurakli qilib, oldikaniga qarab ish qiladi. Hatto sukut qilishga roziki, o'zi uchun talash tortish qilishga jur'at qilmaydi. O'ziga ishonmaydigan, iradasiz bo'lib qoladi. Onun üstüge başkalarla aralaşkandı mı en tayin sözgür bop getirdi. Asta asta, balla atanısının muhabbetine erişemeydi gandek, hemen işleri cahide emezde kes kılıdı. Mayus boğandın sırt, yana yalğızlıqını yaxşı gördüğün, başkalarla aralaşmaydı gandek bop kalıdı. Top kısınıp kiremeydi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Dövlətlik tömür yol qorohinin ən yeni sallıq məlumatı da körüstülüşcə, 1-ci aydın 4-ci ayıqıca məmliket bu yecə tömür yolda toşılğan yolucu 1 milyard 555 milyon adam qidimgi yetib, oxşaş məzgildikidin 6.18% aşqın. 1-ci aydın 4-ci ayıqıca məmliket bu yecə tömür yolda künüge otdiri yesab bilən 11.574 yolucula poyezi qatnab, oxşaş məzgildikidin 6.13% aşdi. Çigra halkıgan yolucular transporti köngül koyup təşkilənib, Çigra eğizda tamojindən ötüşünü kolaylıqlaştırış səviyyəsi östürüldü. Dövlətlik tömür yol qorohi təşviqat bölümü Ağparat Başqarımızın muavin başlığı Washington Mondaq dedi. 1-ci aydın 4-ci ayıqıca, Cungu Laos tömür yolada toşılgan Çigra halkıgan yolucu 143 min adam qeytimgə yetib, oxşeş məzgildikidən 36.13% aşdı. Guangzhou, Shenzhen, Shangang yuqori sur'atlik tömür yolida toshilgan Chigra halqigan yo'lovchi 11 million 777 ming odam qaytimiga yetib, o'xshash mazgildagidan 14.8% oshdi. Tömür yol davlatning Chigirdan o'tishdagi viza kechirim qilish siyosati ilib kelgan yo'lovchilar oqimining eshig'i faol uyg'unlashib, chet ellik yo'lovchilarning poyezga o'tirib Jungguni sayohat qilishi uchun ko'p xil til mulozimati qildi va safarga chiqishiga qulaylik yaratib berdi. Мәмлекет бойынша төмір yolda тошылған чет әлік yolucu 7 миллион 829 мың адам қайтымға етіп, оқшаш мәзгілдікіден 33.9% ашты. Төмір yol тармақлары әр қайсы жайладығы мәдәниет саяхат тармақлары білән пағал жіпсілішіп, поездның мәнзір районығы қатнышыны елгері сүріп, төмір yol істимал еңі мәнзірсі бәрпа қылып, мұсабықа, көргезме, ойын қойуш, тәтқиқ қылып үгініш қатарлық көп мәнбәлік сәбәрге чықш ихтияжыға пағал мұлазымат қылып, Мәхсус темылық поездің заказлық көбейтіп, линия бойдегі мәдәниет саяхат істималыға өнімлік түрткі болды. 4-ci ayının axırıqca tömür yolunun avasız vagon mulazimeti 8000-dan artıq oq poyez vagonlarına kengaytıldı. Ərmək hayvanlarını ilib meniş səpiri mulazimeti yuqarı sürətlik tömür yol vokzallarının 126-sını qapladı. 265 poyezdə köpəytildi. Yenik qaçılaş mulazimetini nöqtədə sınaq qilish 111 vokzalını qapladı.

دورلارنىڭ بازاردىكى ئورنىنى توغرا تېپىپ، كېلىنكىلىك قىممىتىنى سېلىشتۇرۇشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. دورىدىن پايدىلىنىپ ئالدىن پىكىر ئالماشتۇرۇش ھالقىسىنى ئايرىم تەسىس قىلىپ، كارخانا ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئىلتىماس قىلىدۇ. داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئىدارىسى مۇتەخەسسىسلەرنى تەشكىللەپ دەلىللەيدۇ ھەمدە دورىدىن پايدىلىنىپ تەكلىپ بېرىدۇ. سۆھبەتنىڭ سېلىشتۇرما باھا ئۆلچىمىنى ئايدىڭلاشتۇرغىلى بولىدۇ. Birinci türkümdeki paydalanış doğrularının aldın fikir almaştırış ehvalından karganda, yerimden artık karhanının paydalanış doğrusunun mülcer bilen davalanı soğurtisi tarmaklarının bahası bir dek bolgan. Likin yine bir kısmada perih mevcut bulup, karhanlarının paydalanış doğrusu ve bazar rekabeti endisiyi karta tekhimu toğra tonuşka iyi buluşuğa toğır kilidu. Dün iyili mondaq deydu. Yakınki yıllardan buyan bir kısım kızık noktalık davalaş sahelerde nişan noktasıdaki yeni doğrularının bazarga selinişi tez boldi. Köp kısım okşaştırdaki doğrularının bahası bazar vəziyetiye asasen üzlüksüz tanşeldi. Bazı karxallar büsüş karakterlik, yenilik yaratmağın şaraitda yanıla mondarici işçideki bahası en yukarı bolgan türlerden paydalanışını ümit kılıdu. Yine ayrım karxallar doğrudan paydalanışını iltimas kılganda davalını soğurdisi mondaricisi işçide. Likin nişallık uyğuluşuş kuvahnamisi davalını soğurdisi çıkım dairesige kırgızılmayan türlerini tallaydı. Şunun üçün aldı bilen mondaricideki hazır bar bolgan türlerini bekitiş, hem de davalanı soğurtisi dairesi işçide uyğulleşiş, şunun bilen bir vaqtta kilinkilik royxetke aldırış təcrübesinin kanat yaydırılış ehvalıga tən itibar beriş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu qedimki Cungoğu Nazar programımız müşer ahırlaştı. Programımızın dektori Şiringül Toxti, Mesul Muhariri Polat Aman Nuri, Anwar Erkin, Nazar Akçisi Arapa Tüsencan. Tövendə deyik tığla, stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüyen halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış ve siyasi kiniş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kılıdığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolun işti çıntırıp, anlık halda idiyede, siyasi de, herkette, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek bir dehlikini saklap, çonkur teşürüp tatkik edip, pahalı çağrı tedbir görüstüp, partiyayla kinişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakış işlep, ken azalani, ek naekni inik ayırıp, meydanını çıntırıp, ahitip küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiya Gurukla ve Soda Sanayiçiler Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzü ilişkini çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye

Partiyanın 100 yıllık kreş tarihiga, partiyanın xalqını ittifaqlaşdırıp ve yetekləb, kişilik hukukunu kolgu keltürüş, kişilik hukuku hürmet kılış, kişilik hukukunu kapalletlendiriş, kişilik hukukunu ravajlandırış yolu diki boşaşmaz tırışçalıq sıngan. Döltümüz, sosyalistik zaman yuvilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık kreş nişanıgı yürüş kılış yeni sepirini başıldı. Biz kişilik hukuk hizmetini yakış işleşinin muhimliği ve tahirsizlikini çoğurtunup, Jungo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolu da katli eğişmayı minip, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişge tekimi ehmiyet berip, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga tekimi yakış türütkü buluşumuz gerek. Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş, Jungo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla, demokratiyanı kolgu keltürüş, kişilik hukukunu kolgu keltürüş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolgu keltürüş teşebbüsünü eniq çakarlıgan. Yeni demokratik inqilap mezgili, sosyalistik inqilap ve kuruluş mezgili, islahat içivitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Jungo halkını bəxtge eriştiriş. Jungho milletini güllendirişten ibaret əsli məqsidi ve burcunu

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönekmola, stansımızın başka programları da bolsun.

Judy Way kitap okuşka, kitap saklaşka amraka demedi. Onun üstüge o yazgıçılanın imzası koyulgan kitabını saklaşını bekerek yakış görettdi. Meyli kançılık çapa tatışının katiye nazar, yazgıçılanı imza koyuğuzuş üçün o köp vaxtı ve zihnini sarıp kılgan idi. Onun hazırgıcı yıkkan kitapları 4000 parçadın. Yazgıçılanın imzası çüşürülgen kitapları 400 parçadın aşkan idi. Efsus, o ölüp ketkendin kin ayalı bu kitaplarını saklaşını kalamay bir taraf kılıp etmekçi boldı. Ondakta o bu kitaplarını bir taraf kılalam. Bula kızıksanla, dekıtınla bugünkü radyo jurnalı programımızı oranlaştırılığın Şehir Banım Tursun tercümesidiki Jung Chiu Shi'nin Yer Üstüdeki Asman namlıq hikayesi de bolsun.

Joey Wei kesel bilen alamdan ötüp 3 aydın keyinki bir günü ayali Xiaobi mağa telefon kılıp öydeki kitaplarını bir taraf kıp yerişimini ötündi. Xiaobi mağa Lümo, öyüm kiçik. Joey Wei'nin kitapları bek orun egelip getdi. Hazır o yok. Kitaplamı haman cayın tepiş gerek. Mence olanı sörep yürgendiğin köre bıldırak bir taraf kılıp etken tözük. Setişini oylamadım. Kitapla öz orunun tapsıla Joey Wei mi hoşal boludu, dedi. Bu ötünüş tasadı beylik toyulup, Yanfoni sıkımdığınca sükütü durup kaldım. Azraq kalamdın ötküzüyülüp, astağını makul dedim. Xiaobi'nin bu işini bana tapşırıştın, kılçılık mı əcəblənmedim. Çünkü ben burun şəhərli kütüphanda işleyişke, beni bu kitabların yaxşı bir tərəp kılalaydı o dəb qarğan bol işi. Və ya ki, Joey Wei'nin dostları az boğaşqa, bundaq işini köngüldükle kıp yerəliydiğini, bəlkim, mənli bol işim mümkün edi. Esimde kağını boyunca hesaplar baksam, kitapla 4000 parçanın artıq bulup, bunun içi de Abdurna imzası düşkini 3-400 parça etrafı da edi. Bu kitaplarını yeve naid ətivalı aşka çoğun yataq öyü oranlaştırıqan idi. Yataqlıq otur mektepte oku atkan oğlu hepte ahırda öyü qaytkanda mehmanxanı öyü yetişki məcbur boladı. Tabi bende okuyduğun oğlu ədəbi kitaplarını nəzirge ilmaydı. Roşen ki, onun dadısının kızıqışığı varısı kılış neydi yok idi. Hazır Joey Wei yok. Onun kitaplarımı təbiyla əziz mihman salahiyyedin məhrum oldu. Kvadratı 30-40 min üyelik öyge nisbətən itqanda kitaplarının oran igeləb duruşu talan müşkü öy müşkünü qoğulğan dəklə iş idi. Bir gün oylanıp, yeni bir gün uyaq bu yaqı telefon qıpşırıb kitaplarını asasən bir tərəf qıp oldu. 3000 parçanın artıq kitabını işkige bölüb rayon dərəcəlik içki kütübxanığı iyanı qıldım. Özüm burun işləyən kütübxanı bilən alaqlaşmadım. Çünkü köylümde kiçkin ğumba idi. Onun üstüge şehirli kütüphana hayvi kılıp işini akıgı sürekti. Rayılı kütüphanı okşamaydı. Ola kitabını iş aldığını ilip getip lakamay, yana guvahnamı takıtıp haber beretti. Arsitge bir kütüphana naidi samimilik bilen məxsus iyanı kitap işgavı tayarlıqalıqını bildirdi. Bola Joey Wei'ye nisbeten təsəlli boladdi. Əhvalını Xiaobi'ye devedim, en tayin minnettar bulup bu iki günde kitablarını yığıştırıp, İşki grupuğu bölüp koyduğalıqını bildirdi.

Sen men dep chaqırsınızlı boldi, dedi ayal. O bu oyunun egesi. Kitabının içinde onun degeni hesap, dedim Chaubini köstüm. Hiç kısı yok, aval muapıq ya ki emeski qarap yakın, dedi Chaubi. Ayal beşini lınıştıp, öyge bir qorun əzər taşıldı. Kitap şikavının aldığı kegende boyundap qarap bir neç kitabını tatıp çıkırıp gördü. Andın kolunu üstünki katakçıgı sozup bir kök taşlı kitabını elip közleri muqavuda toxtadı. Onunla bir qadam yıkılıp 7. gün degen roman ikeligini ködüm. Bu kitabını yaktırmen, dedi ayal. O sözle geç titolunu içip Hodi Kadinas boyumunu tepi olğanda kısıncılap qaradı. Qalğan kitablamı mühim əhmiyetki ege, dedi. Ayal etirap kılgandak beşini lanıştık koydu. Muapıq kögen bolsanız baha koyum, dedim ben. Bu kitapla neymiş kibar tırap kılıp etsiz, dep sordu ayal. Chaubiga kardım. Erim ölüp getdi. Bu kitaplanı kördüğün adam yok. Beka turğandın lazımlık birgi bəginim tüzük. Neymiş kibindak tersiz, kitap işgavı bir tanıdılıkken, anca orın egelemep doğu. Adam ketti. Bu işka bir xil əslətmədək durudu. Bundaq tuyğudu jüriyi vəgim yox. Bir xil əslətmədək, nemin əsli durdu? Temidin çətmən bulamdı. Mən əsli bu kitablarını seyitip pul qılışını oylap baxmıqan, dedi Chaubi rəncim. Chaubi əxmi qanlı qığan idi. Bundaq desə, köngüldeki tövən çəkini bildirib qoyatdı. Qarışdırab iniqla, onundan gəp ili vatudu. Mən yan basqanda qılıp, şundaq, Saqlanğan buyumlarını ödünü beriş ilim seytimemez. Belki ağıcının nəzri ve tuyğusuğu bağlıq, dedi. Buludu. Gepnin özü kileyli. Bir sanı dey. Muapıq mu anlap yığınla. Dedi ayal özünü toxtu. Andın işki barmağını çıxırıp, 200 min, dedi. Hayran qağınını çandırmadım. Chaubinin közlerimi çekçeyip getken idi. Bulsan, oylığandın xeylili köp bulup, kişiye hatta anlap qalğandak tuyğu beretti. Öyni berdem sükut qabladı. Sel özümge kilip, burnunu törtüp, ihtiyat bilen, siz koygan bu bahanın koşum çerti ba mı? Dep sordum. Ayal beşini çayqap, yak, bunç köp imzalı kitap şu bulğu yaraydı, dedi. Bu gepiniz meni bekli koşal kıldı. Nemiş kıldığalıqınızı bilsem bulamdı, dedi Chaubi. Bek pul darken dep kama. Ben pekat oğul dostumunu hoşal kınmakçı. Bu işimden o çokum hoşal boludu, dedi ayal külüm. Sonra baksam, oğul dostunuz edebiyatını yakış göremdi, dep sordum ben. Ayal koldaki 7. günü çekip koyup, yakış gördü, o roman okuşuk amırak. Tekman bu kitabını tavsiye kıgan, dedi. He, mundakken de, bu sebep akılgı muhabbık, dedim, sel dememli elim. Ondaqta talışınız doğru boptu. Ayal kişi ərinin köngünü ұtmaqçı bolsa, tatlıq gəpli kupayı qınmaydı. Onu bir qeydim, qatlı xoşal qılıb etiş gerek. Bu qızıqçılıq səl zom-zom bop qalğan bolsumu, lekin keypiyatını səl götürgən idi. Aqıdın azıraq paran bulunub, pul töləş usulü və toş vaxtı bekitildi. Məncə, hər işkeylənin çıraydın məmnuniyyət çaxlab duraddı.

Dekit hiç şikkilenmeyle şiki pay ok üzüptü. Miltiq avaz dinkin udıldın. Ah, Tangrim! Ah, Tangrim! Degen avaz anlanıptı. O, Rajmi'nin avaz iken. Vekit, çatak bol de! Dep aldığı yügürüp berip, özünün közlerine işenmeye kaptı. Onun etip etkine, inisi en dağ yerken. Aslında Ronnie'da kaytış yolu da Lisi Yuenkı'dan ötkende yeriniz neyini əsləp kaptı. Ronnie takı çıkıp Karapak subalıkını dəpti. Rajimi, Daşi ve Endav İrlamı billi menaptı. Ocağda kuyaş gərb kipatkan iken. Kuyaşta buğu bağ mıdır? Bilemsen, dəp soraptı Ronnie həsrətlən Rajimi'din. Ben çakırıp birey, depto endavir. Sen karap bak. O, keşke şepeği yüzülünüp, avlevinini çelişki başlattı. Bir haza ötkendinkin, kütmüge yedin tağının ayıgıdın inkas boptu. Kuyaş, rastlılı Tanrı'nın özüken. O, bizden yavubuğa atmak şikayeligimizini bilip, onu bizge evetip bədi. Depto Roni hoşal bulup. Şunu bilen, Endav İrla Ovlevan'ı çağaş tağdın çüşüşge, var ocağla tağ çıkışkı başlattı. Emeliyette, emmi yeni bir ağan buğa avazı işki tarafının Ovlevan'ıdın çıkan iken. Oddizik haltısı bilen, Endav İrla'nın çeliş mağarıdı bək yukarı boğaşka, emmeylen karşı tarafından çıkan avazını yavu buğunun avazı edep kaptı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz, kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri, nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

0: Boşluk aldın ili sağlıklı sağlayış bölümünün moderi Ceng Shu Go mandaktadı. Biz yanıla astı üstü yönelişte tırtıp çotkılaş solunu tavsiye kılımız. Bulun intayın mıyım? Çiş çotkısı delce aydı buluşu. Çotkı pili çiş milki bilen 45 graduslık bulun asıl kılışı. Çiş arlıqı koyulu buluşu gerek. Yeni bir terpi çiş milkinin ornığı çapılınıp boğanda yenik besin bəsi buludu. Toğru yönelişte tırtış çişinin 20 gidek yanlıkta buludu. Bundaq boğanda çiş uçuğu ve çişinin sırtkı yüzü paks çotkulundu. Alayda cayla, mesela aldı çiş çotkısını çokum çil turguzgandıla andın taks çotkulgulu buludu. Çişleşiş yüzünü uyak buyak çotkulsulu buludu. Bu bir kançı baskoş, intayın mıyım? Hazır ballanın çiş çotkulaş vaxtı yeterlik emez. Bizden ilmi tətqiqatımız arqılıq, çiş çotkulaş vaxtının 2 minutun kem olması gerekli ispatlandı.
1: Adaş, et boğcuğu bir 10 kilometr yürüp gelemduk.
2: Vay buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz içettik ya da şazır bili çinikimizde biz içildiğim bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kitim oynamduk. Eskütçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz içettik. Hazır çinik işte biz içimiz. Tağ çoğısı yeni bir az gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgire birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametliğe bağın sırı yakşı yok git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
5: Qadirlik dostlar, her yili 22 may xalqaro jonliqlarning ko'p xilliqi kuni. Mux biz odatda ancha diqqat qilib ketmaydigan ayatliq. Nurg'un kishining nazarida mux qorong'u nam joylarda o'sadi. Qurilmasi oddiy, ko'zga ancha chiliqmaydi. Amaliyotda mux suv va tuproqni saqlash, jonliqlarning ko'p xilliqini saqlash qatorliq muhim funksiyalarga ega. Yaqinqi yillardan buyon u doim tashtak manzirsi yasash, uy bezash uchun ishlatilmoqda. Undaqda mux qandaq o'simlik? Onun leşaynik bilen kandak farkı var. Jonliqlarning köp xilliqini muhokama qilganda kişilerinin ko'ngil bo'ladigini cho'ng tipdagi hayvonot ve o'simliklar yoki cho'lpon o'simlik turlari. Halbuki o'simlik turlari ichidagi muhim bir a'zo muxlarga kişiler ancha ko'ngil bo'lib ketmaydi. Jongo Balar Akademisi Kunming Ösümlik Tadqiqat Ornining Avrishki Başqurguchisi, Xalqaro Mux Ösümlikleri İlmi Jamiyatining A'zosi Mavin Jang mundaq dedi. Mux turidagi ösümlikler ösümlik turlari ichida uzoq muddat yoshirinish altida turib keldi. U yakitan jihatdan umumyuzlik pakar bo'lib, yiltiz, g'ol, yopirmoq to'qilmalariga o'xshash bo'linishga ega bo'lib, qurilmasi oddiy, kanallar bog'limi yo'q. Sporiylar yoki biq sporiylarga tayinib ko'paydigan yeshil ranglik oksigen hosil qiluvchi o'simlik. Lekin muxtardik o'simliklarning shaxlanish usuli va yopirmoqining o'sish usuli boshqa urug'lik o'simliklar bilan o'xshash bo'lg'ashqa, uni oddiy qilib kichkiltilgan nusxa yoki qisqartilgan nusxadagi urug' o'simligi deb tushunishgimi bo'ladi. Bu ösümlikler topudaki muhlar gerçi yıl boyu küçük arlık yoçuklarda yaşsımı, lekin başka ösümlikler bilen ortak yaşaş münasiyetini şekillendirip, ekologiya sistemizde muhim rolünü cari kıldırdı. Ozuqluk suyun aylanışına katnışıp, su ve tuprağını saklap, başka canlıklarını makalleşiş muhiti bilen təminleydi. Yine muhit canlıklarının köp xilliqini vasitilik eksik durdu. Mux bilan leşaynikni farq etish tasmi? Tabiiy o'sish oldida mux bilan leşaynikning ekologiyalik o'rni bir qadar o'rtoqlashgan bo'ladi. Ya'ni mux bor joylarda mu leşaynik bo'lishi mumkin. Shundoq bo'libla qolmasdan ikkisi yakitaning cho'ng kichikligida bir qadar o'xshashlik bo'lg'ashqa, avrishkilarni saqlashda asosan o'xshash bir yurish usul qo'llaniladi. Ikkisi o'tirsida bog'lanish bo'lsimi, lekin mux bilan leşaynik butunlay o'xshamaydigan ikki xil tur. Muxning o'simlik deb atalishidagi sabab uningda xloroplast bor bo'lib, fotosintez qilib berib, o'zini oziqlantira oladi. Garchi ba'zi muxlar qora yoki so'sin rangda bo'lsa-mu, pigmentining to'silishi bilan xloroplast yanada mavjud bo'lib turadi. Mayli har qanday muhit altida bo'lsin, yorug'lik muxlarning mavjud bo'lib turishining zarur sharti. Mavinjon mundaq dedi. Leşaynik yusun bakteriya o'rtaq tini, mikrojonliqlarning bir xili, balkim ba'zi neytrallashtirish rolini o'ynay olishi mumkin. Lekin fotosintez ilib bora olishini atayin. Nurmo leşaynikning mavjud bo'lib turishidagi zarur shart emas.

Dengiz okean ekologiya sistemisinden başqa orman, otlaq, çimliq, köl asti, hatta dengiz yüzdün igiz rayonlardaki yalangaç tağ cinislerde muhtırdaki ösümliklerini körgülü buludu. Mavin Jamondaq dedi. Eğer bütün dünyadaki neçü 10 min xil muhni bir bütün gevde edip karısaq, muhlar mutlaq alda kuruqluq yüzdeki hayati küçü en küçlük tür bulup kalıdı. Lekin bu muhlar oxşaş bolmagan tür topu bulup, eğer türler birlik kılınsa, muh türdeki ösümliklerinin hayati küçü tesavvür kılgandak unç küçlük bolmaydı. Gerçi bir kısım ösüş muhitini tallamaydıgan muh türdeki ösümlikler bolsa mu, lekin umumlaştırıp etkanda köp kısım muh türdeki ösümliklerinin muhitki beqiniş derecesi naiti yokur. Bazı muhtırdaki ösümlikler iptidai muhitin ayrılgan aman kaytı öselmeydi. Yerimge yakın muhtırdaki ösümlikler su yeterlik muhitta normal köpiyeleydi ve öseleydi. Onun başka derek ve çatkallarına nispeten etkanda muhtırdaki ösümliklerin ömrü bir kadar kıskı buludu. Müşmenden etkanda o yanıla aciz buludu.

0: qilolmayligi? Kunda anglatmas.
1: Uy işleri nurgun kişiler özünü kaçıralmaydıgan avarçılık iş bulup, kişiye hem vakti sırap olgandak, hem zihni küçü sırap olgandak duygu berirdi. Ameliyette, uy işlerini kılış, ixtidar baha nisbeti naidi yokur bolgan hareketi hesaplandı. Birden belini egip, birden belikini kötürüp, sürtüp, yuyup, bir vaxt aldıraş işleyenden kin, uy pakizlandı, hareket miktarımı aşıdı. Bunun salametlikke boğan paydası hakikaten köp. Bu şundaq ketey verse, öy işlerinin kılışını yaxşı gördüğün adam bilen, əzəldin öy işlerinin kılmaydıgan adamda mı pärik zor boludu. Öy işlerinin kılışkı amıraq adamdan ölüm kalpi teximi tövən boludu. 2013 yıllık ilmi jurnal Amivi Kütüphane 10 yırtsal jurnalının torda elan kılıngan bir parça tətqiqatın bay kılışca, ərlər bir qadar eğir öy işlerini köpere kısa adetki ölüş nisbiti və rakesli bilen ölüş nisbitini tövəllətkili boludikən. Öy işlerini kılış kamerak adamda rakkesilinin xatiri teximi tüven boludu. Yokurki tatqiqatı körsilişçe, erlagi nisbetten etkanda, her haftada daim eğir öy işlerini kılışın paydası teximi köp boludike. Onun adetki ölüş xaupi əsildeki ölüş nisbetinin 71%-ki tüvelleydike. Rakkesli bilen ölüş xaupi yerim giyikin tüvelleb təxminen 52%-ki çüşüdike. Yenik öy işleri kılgan erlanın rakkesli bilen ölüş nisbeti əsildeki ölüş nisbetinin 67%-ki tüvelleydike. Öy işlerini kılış kamerak adamda diyabet keselikinin xatiri teximi tüven boludu. 2018 yılı Amivi Sähiye Jurnalda elan kılangan bir türlük tətqiqatı baykılışca, kiyim kelse kolunu sozudugan, tamak kelse ağızını açıdugan kişilerde asalı diyabet kesili payda boludikken. Öy işlerini köp kılışının diyabet kesilinin aldın ilişka paydası barışken. Tətqiqatçılar 13 mandan artıq ər üstüde tətqiqat elib berib, alaqdar təsir körüstüdugan amıllarını oylaşkan denkin, öy işlerini kılmaydıgan ərlə bilən seliştirganda, hər günü 2 saat yakı unundun kam öy işlerini kıldıgan ərlənin diabet kesili xaupi 20% tüvəli gəlikini. Hər günü 2 saatin artıq öy işlerini kıldıgan ərlənin diabet kesili xaupinin 40% tüvəli gəlikini baykağa. Onundan başqa öy işlerini köp kılganda bədən eğirliqi, bəl aylanması, qandiki may miqdarını körünərlik yaxşılığılı buludu. Öy işlerini kılış kamerak adamının bədini teximi zılva buludu. Energiya qubul kılışını azaytıb, energiya sərfiyyatını aşuruş, oruqlaşının muhim qaydası. Əməliyyatda öy işlerini kılganda nurğun ısıqlıq sərf buludu. Televizor körüşünü başlısılı toxtutalmaydıqallarına nisbətən etkanda, öy işleri uzaq oltırıb medirlamasıq bilən xoşlaşıqı yardan berdi. Tamak dinkin kaçıyış, yer sürtüş, kır yeştek öy işleri bilen şuğullansa artıqmayını sərf kılışıqı yardan berdi. Öy işlerini kılışka amraq adamının əs tutuş kabiliyeti teximi yaxşı buludu. 2021 yılı elan kılangan bir türlük tətqiqat ispatlanışca, öy işlerini naiti az kıldığan kişiler bilen seliştirganda, daim öy işlerini kıldığan kişilerinin beliş numari teximi yokur buludikən. Eğir əmge kıldığalarının diqqitini jığalışı başkalarına karaganda 14% etrapıda yokur buludu. Yenik əmge kıldığalarının əs tutuş kabiliyeti 8%-dən 12% yokur buludu. Bu öy əmgekinin əs tutuş kabiliyeti iniq buluş, diqqatini davamlaştırışkı paydalıq işgəlikini düşündürdü. Öy işlerini kılışkı amraq adamının keyfiyyatı mı yaxşı buludu. Adatta, xizmet besimi eğir, turmuş ritmi tez kişiler andı sandı vaqtı çıxırıp öyrətlisi, nazu nimetlerini əssi, roşanki bədənini aramaldırıp keyfiyyatını tanşaydı. Öyünün azada rətlik boğalıqını körgəndə, çoğun meyindeki nervi yetküzgücü madda, məsələn, dopamin, 5-ci hidroksi triptamin və noradrenalinin acırılıb çıxışını qıdıqlab, bəxt duyğusunu aşırıb, təşvişliniş, xamuşluq qatarlıq nacar keyfiyyatını pəsətçiski yerdən verirdi. Öy işlerini kılışının paydası köp, likin öy işleri keltürüp çıxarğan ziyanını azəməz. Ondaqda öy işlerini zadı qanda qısı muhabıq boludu. Jojan Daşyosi tibbi şöyəni qarmıqıdaki birinci doktorxana salamətlikini əsigi keltürüş medisinasi bölümünün məsuli Dong Huang mındaq dedi. Daim körüldüğən bu zəxmilini səbəbi və hərəkət təkliflərgə çoxum diqqət qılış kerek. Birincisi, baş egib qıldığan öy işleri mörə boyunğu ziyan yetküzüdü. Uzun vaqt baş egib öy işlerini kılganda baş qısmının tağpoluğunu saqlaş üçün boyun arqa muskulları çarçaş xarakterlik qısqırab, boyun mörə qetib ağırış qatarlıq məsillərini keltürüp çıxırdı. Başını tövən qılıb öy işlerini kılış, məsələn, kır yuyuş, köktat yuyuş qatarlıqlarda məşğulat təkşilikini yuxur kötürüb, enikini yığış hərkətini köpürək işləb, boyun qısmıdaki çoğur qatlamdaki muqum muskullarını çınıqdırış gerek. İkinci, yer sürtkende eğir nərslərini yötkigende bəl umurtkisi zəxmilindu. Daim bəlini egib yer sürtüş, eğir nərslərini yötkəş qatarlıq oy işleri yərkiti asallı bəl ağırqını keltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda put ağırış, put uyuşuş qatarlıqla körüldü. Yer sürtkende oqya etiş altıdaki qədəm bilən bədənin eğirlik mərkizini tüvəlletiş kerek. Bunda kılganda, öy işlerde sağra ve yotu muskullarının küçüğünü çınıqtırgılı buludu. Eğir nərslərini yötkigende, zonzuyup oltırış aletini kolunub, tutunun küçüğü tayınıp orundun turuş, belini egip eğir nərslərini yötkestin sağlanış gerek. Eğer nerslerini yötkeşten doğru kıyapıtı bulsa, zonzuyup oturuş aletini kullanıp, tıpının küçüge dayanıp orundan duruş gerek. Üçüncü, zonzuyup yükünüp oturup yer sötken de boğumla zahmılındı. Tızını zahmılandırdığın öğü işler erkeği naitli köp, bulup mu uzun vaxt zonzuyup oturuş, tızılınıp pol sürtüş katarlıq öğü işler erkeği. Tadqiqatlardan ispatlanışça, adam zonzuyup oturğanda beden eğirliğinin tahminen yet əsisigi doğru kildiğin eğirliği berdaşlıq berdiken. Uzun vaqt ziyadi köp boğumlarının yükü yığılıp kalsa, asalla tız boğumu ağırış, boğum yalluğunu kaltırıp çıxırdı. Tız boğumunu asıraşta aldı bilen, uzun vaqt boğumunun yükünün saklanış gerek. İkinciden tız boğum etrafıdaki muskullarının küçünü küçeytiş, ailede yotunun küçünü çeniktiriş gerek. Meselen, tamğı yönünüp oturuş altını saklap duruş degendek. Tamğı yönünüp oturuş altını saklaşta, işki püti mörük yanlıkede bulup, yerimiz onzuyuş. Dönbüsü tamğı çın çapleşiş. Tız, putnun küçüden eşip ketmeslik, işçigi tartmaslığı gerek. Her bir grupa 20 minuttan 1 minut kıça, bir kitimde 5 grupa bolsa muhabık buludu. Törtüncisi, aynak sürtüp mörünü yarılandırış. Kolunu egiz götürüp aynakını tekrar sürtüş, daim körüldüğün mörünü zahmelendiriş hareketi. Çünkü adam bedendeki alaydı mörü boğumu kurulması bulup mu, mörünü egiz götürüp aynakını sürtken de, mörü çokusunun astıdaki tar boşluktaki tokulmalar asala tekrar sokuluş ve sürkülüşünü keltürüp çıkırdı. Bu xil hareket uzun vaxt tekrarlansa, asala mörü boğumu yallığını keltürüp çıkırdı. Dəsmalını xadının üstüge bağlayıp, egizli sürtüş məşğulat elib verib, kolunu tekrar egiz götürüp sürtüş hareketinin yüz verişdin saxılınış gerek. Bəşincisi, korumu koruşta çıkan buz nəfəsinin şolunu zəxmələndirdi. Buzunun adam gibi olgan təsiri küçük bolganda burun, köz, yutkunçak

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyiniz?

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşbıraklarının

huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez köyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mihir bir bulak. Pinhan çaşmasını hiç kim kömügen. Mihir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık horap tügümeydigan. Mihir bir güher emmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mihir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mihir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mihir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mihir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mezhoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mihirlik bulaylı. Her cayda mihir taqtaylı. Mihir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Radio anglovchilar, programımız qaytib keldik. Muallim Ali Mektep kirgan o'quvchilarga muhabbatlashmaslik to'g'risida tarbiya qildi. Ali Mektep o'quvchilari muhabbatlashmasligi kerak. Chunki muhabbatlashganda ko'p pul xarajlashga to'g'ri keladi. Natijada oilaning yuki og'irlab ketadi. Yana deb turishiga bir qiz o'quvchi g'udirapti. Nədikini, muhabbətləşkəndə bir ailənin jüki iğirləğən bilən, yəni bir ailənin jüki inikləydi. Ali Məktəb tükşü qızı qarlıq, həm muhabbətlik durmuş, bizgə həm rəb oğan, şu şiirin tatlıq əslimiləgi tolğan üçündək bir güzəl dəvir, həmimizdən hayatı da boğan, dəb oylayma. Ali Məktəb tükü muhabbətlik durmuşumuzni hayatımızdan ağırgıca, unutup kalanmaydı kendimiz. Ne için? Çünkü o yaşlıkların en güzel bir peydi. Biz şu yaşlıkımızda Ali Mektep'teki ders iliş kızgılıkıdan başka muhabbet üstüde mi köp toktalgan? Elbette muhabbet bağıtısıdı mı seyli kıp bakkan? Şahsen ben mi hem şundak? Tuyuksuzla şu Ali Mektep hayatım isim kep kaldı. Ondak olsa radyo anlayış dostlar, şu muhabbetlik küylerimiz, bizge şu çağdaki muhabbetlik demlerimizini əslətküsi. Qeyni onda xolsa birlikte huzurlanaylı.

Radyonuq dostlar, proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Bala mumusuğa tamaq yiyizibatqan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda qandaq qayanla ba, nemi işlanı qığınla bolsa, şunu yizip gelinla dep tapşırıq bədi. Qay digen nemi apa? Dep heyranlıq bilen soraptı. Balam, qay digen muallim digendek, çoğun boğanda çoğum kılımen dep, köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun bolsan nemi işlanı qınmaqçı? Dep, oğluğa qaytırıp sual qoyupdı apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem, çaklık orındıkta oltırgan mumusuga karıp etkendin kin, tuyuksuzla. Men çoğun bolsam, dadamdek yakşı kotun alımen. Uçakdı siz mi, mumamdek kıyırıp çaklık orındıkta oltırsız. O sizni iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırıq dəptirimgi yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa kiçikkeni oğlunun eğizdin çıkıp atkan adamın könlünü ert gidek bu sözlerini anlap özünü tutup alanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü eğip atkan huşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynektek rol oynaydı kallıkını tekimi çoğun kuruşunu piyetti. Demek, ata anılarının kılıvatkan her bir işleri perzentlerine təsir gözdüdü. Çoğlaşka ata anılar çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata anılar balılağı nisbeten bir eynek. Bu eynek her vakit pakırat dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir ailege vaxtının yar buluşunu ümit kılınsın.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri manumuşiyada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı mən. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdursul Abdurayım.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 26. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Serbiya zonutonu bilen sohbet ötközdi. Xi Jinping, Serbiya zonutonu'a dostluk ordini beriş murasımı ötközdi. Xi Jinping, Pakistan zonuysa bilen körüşdi. Xi Jinping, devletini idare kılış toğrısıdanın 5. tomunun Fransızca, Rusça, Arapça nuskaları ve Hanzuca mürekkep xat nuskası nəşir kılınıp tarqıtıldı. Li Qiang, Serbiya zonutonu bilen körüşdi. Li Qiang, Pakistan zonuysa bilen sohbet ötközdi. Wang Huning memleketlik siyasi kengash raislar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Wang Huning Serbiya zongtongi bilan ko'rishdi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ridan deqtinglar, xabarlarimizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü tüştün kiyen Beijing Xalq Sarayı'da devlet işleri ziyaretide boluş için Cungo'u gelgen Serbiya Zongtongu Vučić bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. 2024 yılı men Serbiya'da devlet işleri ziyaretide boldum. İki taraf yeni devirdeki Cungo-Serbiya takdir ortak gevdisi berpa kılışının yep yeni sahipsini birlikte açtı. 2 yıldan bu yan, Cungo-Serbiya takdir ortak gevdisi kuruluşuda paol neticiler kolgu keltürülüp, hem işki devlet halkıya bəxt yaratıldı, hem devletle ara münasivetinin ülgüsü tiklendi. Cungo milleti bilen Serb milleti azap okubetlerini baştan keçürgen, hem şallık neticilerini kolgu keltürgen. İşkilisi igilmez sunmaz, katti cesaretlik royi pezilet giyge. İşkilisi müstakil, özgü özü iyi buluşka katti intiladı. Milletin izzet örmetini koğdaydı. İşkilisinin tınış terakiyatta çiğn turuş, adil, hakkani buluşta çiğn turuşka bolgan çüşensiz çoğunkur. İki taraf alakını küçeytip, öz ara işin işini müstekemlep, hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, öz ara kollap, takdir kısmette billi boludugan, ortak güllünüdugan parlak yolda birlikte meyip, Cungo-Serbiya umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini yeni yükseklik kötürüşke törtke boluş gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Cungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu özgeçi alahidlikke iyi bolup, çoğunkur tarihi logika ve real asasqı iyi. İki taraf devamlık birbirine katti kolluş gerek. Cungo Serbiya'nın öz devletinin ahvalığı uygun kiladığan terakkiyat yolu da mengişta çın turuşunu kollaydı. Serbiya bilen devlet idar kılış tecrübelerini almaş turuşunu küçe içine halaydı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik planı da yukur süpetlik terakkiyat nişanı umumizlik uğrulaştırıldı. İki taraf terakkiyat stratejiyesini tutaştırışını küçe itip, bir belbağ bir yolunu ten kuruşunun otur mezgillik hareket planını yakşı emeliyleştirip, katnaş ve energiye ul esleyeler katarlık sağladaki hemkarlıkını devamlık ilgir sürüş gerek. Yeni pen tekniki inkılabi ve kesip özgürüşünün dolgunu aldı da, iki taraf süni akıl, rakamlık iktisat, yeşil energiye, ilgar yasımıçılı katarlık, güllenme sağladaki hemkarlıkını küçe itip, yeni iş noktasını etiş gerek. Bultur, Cungo-Serbiya halkı dostluğunun 70 yıllıkını tebrikleş yürüyüşlük paliyeti kızgın inkas kozgıdı. İki taraf yaşla ve adımiyet almış duruşunu devamlı küçeytip, vizi keçirim kılış koşulgan erkin soda, koşulgan bivasta hava katnışı, strolog kurulmasının yakşı paydalanıp, medeniyet, maarif, tenterbiye, sayahat, yerlik katarlık cihetlerdeki hemkarlıkını etraplık kengaytip, Cungo-Serbiya halkının en-enevi dostluğuna varislik kılışı ve onu cari kıldırış gerek. Nöbette halkıra veziyette özgürüş bilen kolay mıkançılık kireleşip getti. Cungo bilen Serbiya, halkıra işladaki maslışış ve hemkarlıkını devamlı küçeytip, hakiki köptürepçilikini emeliyette körüstüp, beraber tertiplik bolgan dünyanın köp kutuplışı, umumi menfaatlar, sığdırışcan bolgan iktisatının dünyavileşişini ilgiri sürüş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını ilgiri sürüş için boşaşmayı tırışcallık körüstüş gerek. Vučić munulanı bildirdi. Jungo'nun 15-ci 5 yıllık planını muvaffakiyetlik tüzgelliki ve yol koyuşku başlıqallıkını tebrikleymen. Reis Xi Jinping'nin rehberliki de Jungo'nun tekimi zor terakkiyat muvaffakiyetlerini kolgu keltirdiğallıkı gışinimen. Serbiya bilen Jungo umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibeti ornatkandım buyan, şiki devlet münasibeti de körnerlik ilgirleş kolgu keltirildi. Her kay sağladiki hemkarlıkı üzlüksüz çonkurlaştı. Serbiya Jungo halkı canciger dostlukı ige. Serbiya halkı Jungo'nun Serbiya'nın müstakillikı ve ilgilik hukukunu kogdap, terakkiyat yolu üstüde öz aldığı izdinişini kollugallıkını mengü umtumaydı. Jungo karhanılarının Serbiya'nın devlet kuruluşuğa katnaşkallıkı hem muhim töhpü koşkallıkıga rahmet eytudu. Serbiya Jungo bilen bolgan münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet berdi. Jungo'nun yadroluk menfaatini katti tevrenmey kollaydı. Jungo bilen birlikte bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruş hemkarlıkını çonkurlaştırıp, zor tür kuruluşlarını olgı sılcitip, adımiyet almaştırışını koyuklaştırıp, şiki devlet münasibeti de tekimi köp emeli neticilerini kolgı keltürüşke türtki boluşunu ümit kılıdı. Jungo çoğun devlet bolu süpti bilen, kiçik devletlerge başının ahır beraber hürmet kılıp, halkara kanunu rayı kılıp, dünyayı ülgü boldı. Serbiya Reis Xi Jinping oturuğu koygan zor dünyavi teşebbüslerini kollaydı. Jungo bilen köptereplik hemkarlıkını devamlı küçeytip, halkara tınışlık ve adıllık, hakkaniylikini kogdaşını halaydı.

0: Cumhuriyeti'nin Tötçoğun Dünyavi Teşebbüsünü Emelileştirişini Ortak İlgir Sürüş Togursu'daki Birleşme Bayanatını ilan kıldı. Söhbetin ilgiri Xi Jinping ve Repikisi Peng Liyuan Halk Sarayı'nın Şimali Zalı'da Vučić ve Repikisi Tamara Şerifi'ye karşı iliş mürasimi ötküzdi. Vučić yetip gelgende hürmet karavulları tizilip ihtiram bildirdi. İki devlet başlıkları parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Cungo bilen Serbiya'nın devlet şehirlerini uğurladı. Ken Enmin Meydanı'da 21 pay hürmet topu etildi. Vučić, Xi Jinping'in hemralıkı da Cungo Halk Azatlık Armiyası hürmet karavullarını gözden keçirdi. Hem parat sep şeklini köydü. Şu günü keşte Xi Jinping ve Peng Liyuan Halk Sarayı'nın altın renglik zalı da Vučić er ayalı şerpige karşılık siyapeti ötküzdü. Wang Yi alaqadar paliyetlerge katnaştı.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 25-ci günü keçdə Beycan Xalq Sarayı'da Serbiya Zontunu Vučićqa dostluq ordini beriş mürasimi ötküzdü. Cungo bilen Serbiyanın dövlət bayraqları rətlik tızılgan bolub, arq körünüş taxtısıdaki altın rənglik dostluq ordininin nəqişleri közünü çaxındatdı. Cungo Xalq Azadlıq Armiyasının örmət qaravulları ordin beri səhnisinin işki tərpi də hörmət bilen turatdı. Mürasim başlandı. Jaranlıq mürasim muzikisi yanrıdı. Altın rənglik darvaza asta asta içildi. Reis Xi Jinping Zongtong Vučić bilen birlikte salgı kirdi. Reis Xi Jinping'nin rapiqisi Peng Liyuan, Zongtong Vučić'nin rapiqisi Tamara birli kirdi. Bütün meydandaki mehmanlar orundan turup, kızgın alkış yanrıtıp, hürmet nəziri bilen qaradı. Xi Jinping bilen Vučić orden beri sahnesige çıxdı. Hərbi orkestr Cunhua Xalq Cumhuriyetinin dövlət şiirini orulladı. Xi Jinping söz kıldı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Zongtong Vučić uzundun buyan Cungo Serbiya dostluğu küş çıkırıp, iki devlet münasibetinin tərəqiyatını zor küş bilen ilgiri sürüp, Cungo Serbiya umumyüzlük strategiyelik hemrahlıq münasibetinin aktif bərpacısı ve qat'i qoğduğucısı bolup geldi. Cungo'nun yadırılıq mənpəyatıgı alaqıdar ve köngül bölüdüğün zor meselelerde Zongtong Vučić baştın ahır Cungo'nı en qat'i, en eni kollab, Cungo halkının hürmetigi erişti. Növbette, Cungo bilen Serbiya'nın siyasiyedeki öz ara işinişi uyul taştak müstehkem. Emeli hemkarlıq neticeleri gövdelik. Evlatma evlat dostluq kişiler kalbinin çoğunqur orun elib, dostana hemkarlıqının bir qatar nadir türleri birlikte bərpa kılındı. Emeliyet şunu ispatladı ki, Cungo bilen Serbiya bir-birini kollab, tərəqiyat üstüde ortak izlenip, hemkarlışıp tən payda elib, öz ara muvaffaqiyyat kazanıp, iki devlet xalqıga haqiqi bəxt yaratıp, devletle alaqısının ülgüsünü tihləb, xalqara cəmiyyətini örnek kılışqa ərzidigan ülgü bilen təminlədi. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Dostluq ordini, Cungo Xalq Cumhuriyetinin taşqi ali şərəf ordini. Bu ordin Zongtong Vučić'nin Cungo Serbiya dostluğu üçün koşkan töhpüsünü yüksek muayyenleştiriple kalmasın, belki yana iki devlet halkının yeni davrdaki Cungo Serbiya tağdır ortak gavdisi kuruluşu bolgan samimi ümidini özüge mücassemligen. Cungo Serbiya dostluğu japa müşaqatlik ve kaynam taşkıllık tavlanışını baştan keçirgen bolup, növetteki halkara vaziyetteki davalğış jarayanı da teximi kımmetlik. Cungo Serbiya xalqı müstakil, özgü özü ege buluşqa qat'i intiludu. Milletinin izzet hürmetini qat'i qoğdaydı. Xalqara adıllıq ve haqqaniliqni qat'i qoğdaydı. Özlerinin tərəqiyatı ve gülünüş yolu da cazmen özlüksiz yeni qalbilani qolgı keltürüdü. Arqıdın partiya ve devletke töhpü körsetken Şərəb Keltürgəllərini Təqdirləş Xizməti Komitetinin muavin modiri, Diplomatiya Ministeri Wang Yi, Cunhua Xalq Cumhuriyeti Rəyisinin ordin beriş buyruğunu oqıdı. Hürmət qaravulları dostluq ordinini qoğdab meydanğı kirdi. Heyvətlik muzika sadası işçidə Xi Jinping təntənilik halda Vučićqa ordin taqab qoydu. İki devlet başlıqları səmimi qol ilişib görüşdü. Bütün meydanda uzaqça qızğın alqış yanırdı. Hərbi orkestr Serbiya Cumhuriyetinin dövlət şiirini orulladı. Vučić rəhmət sözü qıldı. Vučić munulanı bildirdi. Cungo'nun bana dostluq ordini bərgənlikigi rəhmət. Mən Serbiya dövləti və xalqıgı vakalatən bu ordini qobul qıldım. Bu, hayatımdaki ən mühim pəyitlənin biri. Bu ordin mən üçün ən ali şərəf bolublu qalmasdın, bəlkə yana Serbiyanın iyilik hüquq, müstakıllıq və tərəqiyyatqı intilişigi bolğan itiraf.

0: Jungu kichik davlatlarni boshdan oxir hurmatlab keldi. Qiyin paytlarda hamisha Serbiya xalqi bilan bir safda turib, Serbiyaning taraqqiyotiga yordam berdi. Biz Jungu'ning qo'llashi va yordamini mangu unutib qolmaymiz. Men Serbiya Jungu do'stlik ishlariga davomli kuch chiqarib, Jungu bilan birlikda Serbiya Jungu taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari suraman. Partiya va davlatga to'hfa ko'rsatgan, sharaf keltirganlarni taqdirlash xizmati komitetining mudiri Saychi, muavin mudirlaridan Li Ganji, Li Hongjong, Wu Zhanglong qatorliklar marosimga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 5 ayning 25 kuni tushdan keyin Beijing xalq sarayida Jungoga rasmiy ziyoratga kelgan Pokiston zunglisi Shahbaz bilan ko'rishdi. Xi Jinping munolani bildirdi. Jungo bilan Pokiston diplomatik munosabat o'rnatgan 75 yildan buyon ikki davlat o'z aro tushunib, o'z aro ishinib, o'z aro qo'llab, yemirilmas an'anaviy do'stlik o'rnatdi. Ikki tarafning strategiyalik o'z aro ishinishi va amaliy hamkorligi o'z davlatlarining taraqqiyotini kuchli ilgari surdi. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Jungo-Pokiston munosabatini rivojlantirishni atrof diplomatiyasida boshdan oxir oldin qo'ringa qo'ydi. Yaqinda men Tianjin dashusidagi pokistonlik o'quvchilarning xatini topshirib oldim. Saboqdoshlar Jungo-Pokiston hamkorligining qurg'uvchilari, fikr almashtirishning tarqatquchilari, do'stlikning qo'g'dug'uchilaridan bo'lishga iroda bog'ladi. Ikki davlatning do'stlik ishlarining izbosarlari borligini ko'rib intayin xushal bo'ldim. Ikki taraf yangi davrda texim zish bo'lgan Jungo Pokiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni tezlatib, ikki davlatning umumiyuzlik hamkorligida texim ko'p natijalarni qo'lga keltirib, ikki davlat xalqiga texim yaxshi baxt yaratib, rayon tinchligi va muqimligini ilgari surish uchun to'hfa qo'shib, atrof taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish uchun ulgi ko'rsatish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo Pokistonning mustaqillik, egalik huquq va zamin butunligini qo'g'dishini qat'iy qo'llaydi. Pokiston bilan yuqori qatlam aloqasini saqlab, strategiyalik fikr almashtirishni kuchaytirib, ikki davlat munosabatining to'g'ri taraqqiyot yo'nalishini egallashni xolaydi. Ikki taraf Jungo Pokiston taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish harakat planini puxta ilgari surib, muhim belgilik qurilish va kichik ham go'zal xalq turmushi turi qurilishini bir tutash planlab, yezi igiliki, kasb, sun'iy aql, iqtisodchilarni tarbiyalash qatorliq har taraflama hamkorlikni cho'nqurlashtirish kerak. Ikki taraf texim yuqori saviya, texim keng sohalardagi xavfsizlik hamkorligini qanot yoydirib, rayon tinchligi va muqimligini o'rtaq qo'g'dish kerak. Jungo Pokistonning tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmasiga olib, O'tir Sharq rayonining tinchligini asliga keltirish uchun yarashtirish rolini joriy qildirganligiga aprin aytdi. Ikki taraf qo'yuq aloqa va maslishishni davomli saqlab, bir tarafchilik va sug'uq urush tafakkuriga birlikda qarshi turib, barobar tartiblik bo'lgan dunyoning ko'p qutblishi va umumiyuzlik naf yetkizadigan sig'dirishchan iqtisodning dunyo velishishini tang ilgari surish kerak. Shahbaz munolani bildirdi. Rais Xi Jinping Pokiston xalqining ulug' do'sti. Shundoqla dunyodagi barliq tinchlikparvar xalqning ulug' do'sti. Rais Xi Jinpingning kuchli rahbarligida Jungo iqtisodida olamshumul muvaffaqiyatlar qo'lga keltirilib, dunyo tinchligini qo'g'dash, ko'p qutbliq dunyo barpo qilish puxta kafolatga ega qilindi. Pokiston bilan Jungoning mustahkam do'stligini ikki davlatning peshqadam bir avlod rahbarlari o'z qo'li bilan barpo qilgan bo'lib, uzoq tarixga ega va tangdossiz. Pokiston bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Jungoning yadroliq manfaatiga chetaladigan barliq masalalarda Jungoning maydonini qat'iy qo'llaydi. Mangu Jungoning yaxshi do'sti, yaxshi hamroyi bo'ladi. Pokiston Jungo bilan birlikda diplomatik munosabat o'rnatganligining 75 yilligini tabriklab, Jungoning davlatni idora qilish tajribalarini o'g'inib, bir belbog' bir yo'l hamkorligini cho'nqurlashtirib, Jungo-Pokiston iqtisod koridori qurilishini, Pokiston-Jungo munosabatini uzluksiz olg'a siljitib, ikki davlat xalqiga baxt yaratishni xohlaydi. Jungoning Pokistonning Amerika-Iran suhbatini yaratishini qo'llaganligiga rahmat aytdi. Rais Xi Jinping o'tir sharq vaziyati to'g'risida o'tirg'i qo'ygan 4 nuqtalik tashabbus tinchlikni ishqa oshirishdagi yetakchi loyiha. Pakistan Jungo bilen zıç maslaşıp, dünyanın tınışlıkı ve mukimlikini ilgir sürüş için birlik tütek bu koşuşunu halaydı. Wang Yi görüşü katlaştı.
0: Stansımız haberi. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunun Fransızca, Rusça, Arapça, İspanca, Portugalca, Nemizce, Yaponca ve Xanzuca mürekkep xat nusxisi qatarlıq 8 xil nusxisi yakında çet el til yazıqı nəşriyatı tarifidin nəşr kılınıp, memleket işçi ve sırtıgı tarqıtıldı. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunu Merkezi Komite Təşviqat Bölümü, Goyen Akbarat İşxanısı Merkezi Komite Partiya Tarihi ve Öcce Tətqiqat Yurdu. Cungu Çetel Tıl Yezıqı Nəşir Kılış Tarqıtış İşleri İdarisi bilen birlikte təhirliyen bulup, Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 27. günüdün 2024 yılı 13. ayının 20. günü gücü bolğan məzgildeki doqlati, sözü, söhbeti, nutqi, təbrik sözü, maqalısı, yol yoruqi qatarlıqladın 91-i kirgizilgen. Yana Başucu Xi Jinping'nin bu məzgildeki sürütüdün 41 partisi kirgizilgen. Bütün kitap 18 məxsus temiga bölüngen bolup, keskin, mürekkep xalqara muhit və müşkül, iğir işki islahat, tərəqiyat, muqumluq vəzipsi aldıda. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət işçi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilallab, yeni tərəqiyat ideyasını toluq, toğra, umum yüzlük ızcıllaşdırıb, yuqarı sifətli tərəqiyatqa küçəb törtkü bolup, İslahatını yanımı umum yüzlük çoğunqırlaştırışını pilallab ve ilgiri sürüp, yukarı səviyelik sırtkı içi veçini alğı sılcıtıp, ötkelgi hocum kılıp, casaret bilen ilgirləb, sosialistik zamani velaşqan dövlətini umum yüzlük kuruşta puxta qadam taşlaşqı türütkü boluş canlıq əmeliyeti xatiyarlangan. İşkigi birləşdürüşdü çıntırış, marksizmini congoçılaşdırış, dəvirləşdürüşünü ilgiri sürüşdiki ən yeni nəticələri mərkəzlik namaya qılınğan. Partiyamızın insaniyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qilishini ilgiri sürüş üçün qoşqan əql parasti, layisi toluq əks ettirilgən. Bu, Xi Jinping yeni dəvir cüngücü sosializm ideyasının ən yeni nəticələrini umumyüzlük sistemilik əks ettirgən nubuzluq əsər. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunun Xanzuca İngilizce nusxisi 2025 yılı 7. ayda nəşir kılınıp tarqıtılğandan buyan devlet işçi sırtıda kızgın inkas qozğıdı. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunun Fransızca, Rusça, Arapça qatarlıq nusxıları ve Xanzuca mürekkep xat nusxısının nəşir kılınıp tarqıtılışı Xalqara cəmiyyətinin Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyasının ən yeni tərəqiyyatını vaxtıda düşünüşü yardan berib, cüngü ideyası, cüngü layısı, cüngü əqil parastigi bolğan düşünüşünü çoğunqırlaşdırıb, insaniyat təqdiri ortaq gəvdisini tən bərpa qılışda mühim əhmiyyətki iyigə.
1: Stansımız xəvri. Goyan Zonglisi Liçang 5. ayının 25. günü çüştün burun Beijing Xalq Sarayı'da Cungo'a devlet işleri ziyaretine gelgen Serbiya Zongtongu Vučić bilen görüştü. Liçang munulanı bildirdi. Bu yıl Cungo Serbiya umumyüzlük stratejiyelik emralık münasibeti ornatılgallıkının 10 yıllıkı. Reis Xi Jinping Zongtong Efendi bilen uçuruşup, yeni devirdeki Cungo Serbiya taktır ortak gevdisi kuruluşunu ilgiri sürüşüne yanımı pilallıdı. Cungo Serbiya bilen bir-birinin yadroluk menfaatini qat'iy qollab, soda, selinma, adamiyet qatarlıq sahalardaki hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, Vengriya Serbiya tömür yolu qatarlıq nuqtuluk türlerini yaxşı ilgiri sürüp, iki devlet halkıga teximi köp bəxti artışını xalaydı. İki taraf köp taraflık hemkarlıkını küçeytip, tört çoğun dünyavi teşebbüsünü əmeliyleştirişini ilgiri sürüp, teximi adil, muvafiq bolğan dünyavi idari qilish sistemisini bərpa qilish kerak. Vučić munulanı bildirdi. Serbiya bilen Cungo'nun dostluğu çoğunkur. Serbiya bir Cungo prinsipiga qat'iy amel kılıdı. Cungo bilen yukur katlam alaqısını saklap, iqtisat soda, yezi igiliki, yemeklik, ul kuruluş, adimiyet qatarlıq sahalardaki almaştırış ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, köptürepçilik alaqa ve hemkarlıkını koyuqlaştırıp, köptürepçilikini qat'iy qoğdap, xalqara adıllık ve haqqaniylikini qoğdaşını xalaydı.
0: Stansımız xəbəri. Goyen Zonglisi Liçang 5. ayının 25. günü çüştün burun Beijing Xalıq Sarayı'da Cungo'a rəsmi ziyaretki kəlgən Pakistan Zonglisi Şahbaz bilen söhbət ötküzdü. Liçang munulanı bildirdi. Bu yıl Cungo-Pakistan diplomatik münasibət ornatqallıqının 75 yıllıqı. 75 yıldan buyon xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Jongo bilan Pakistan boshdan oxir jafo mushaqqati billa bo'lib, o'zaro hamdam bo'lib, mustahkam cho'nqur do'stlik o'rnatdi. Navbatda xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalay muqanchilik kiralishib ketdi. Jongo bilan Pakistan quyuq aloqa va hamkorlikni saqlab, ikki davlatning o'rtaq manfaatini qo'g'di. Shundaqla, rayon tinchligini ilgari surishga ijobiy kuch qo'shdi. Jongo Pakistan bilan bo'lgan munosabat va hamkorlikni boshdan oxir atrof diplomatiyasida oldingi o'ringa qo'yib keldi. Pakistan bilan teximizich ittifoqlashib, an'anaviy do'stlikni avj oldirib, bir-birini qat'iy qo'llab, amaliy hamkorlikni uzluksiz kengaytirib, ikki davlat taqdir o'rtaq gavdasi qurilishida teximo ko'p mo'l natijalarni qo'lga keltirishni xohlaydi. Li Chang mundaq deb ko'rsatdi. Jongo Pakistan bilan Jongo Pakistan iqtisod koridori qurilishini cho'nqur ilgari surib, ikki davlatning muhim birlashma xabarlashish turlarini davomli chang tutib, kasb, konchilik, yezi egiligi, xalq turmushi, pul muomila qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydi. Jongo Pakistanning texmo ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilib, Pakistan bilan ikki taraflik erkin savdo kelishimining darajasini o'stirib, ikki davlat savdosining ko'lamini uzluksiz kengaytirishni xohlaydi. İki taraf yana suni aql, raqamlik iqtisod, yeşil energiya qatorliq sohalardagi hamkorlikni qanot yoydirish ustida izlanib, taraqqiyot yangi quvvatini o'rtaq yetishtirishda bo'ldi. Jongo yana Pakistan bilan odam kuchi boyligini ichish hamkorligini cho'nqurlashtirishni xohlaydi. Texmo ko'p pakistonlik yosh o'quvchilarning Jongoga kelib bilim oshirishini qarshi oldi. Pakistanning davomliq zarur tadbirlarni qo'llanib, Pakistondagi jungolik xodimlar, turlar va apparatlarning bexatarligini qo'g'dab, bexatar muqim hamkorlik muhiti barpo qilishini umid qilamiz. Shahbaz munolani bildirdi. Rais Xi Jinpingning dona rahbarligida jungoning taraqqiyotida dunyoning diqqatini tortadigan muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Jungo bilan bo'lgan munosabatni rivojlantirish Pakistanning diplomatiya siyosatining ul teshi. Pakistan bir jungo prinsipiga amal qiladi. Jongoning Tayvan, Xinjiang, Xizang, Nanhai dengizi qatorliq yadroliq manfaat masalalaridagi haqqoniy maydonini boshdan oxir qat'iy qo'llaydi. Pakistan Jongoning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tajribalarini o'rganib va o'rnak qilib, Jongo bilan yuqori qatlamdagilar aloqasini yanada quyuqlashtirib, Jongo-Pakistan iqtisod koridorining 2.0 darajasi o'stirilgan nusxasi qurilishini tezlatib, savdo, yezi egiligi, pul muomila, suni aql, fan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, Pakistan Jongo taqdir o'rtaq gavdasini uzluksiz ilgari surishni xohlaydi. Jongo korxonalarining Pakistonga berib mablag' selib, kasbni gullandirishini qarshi olamiz. Pakistan davomli kuchli tadbir qo'llanib, texmo bexatar, yaxshi tijorat savdo muhiti bilan ta'minlaydi. Pakistan rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 cho'ng dunyoviy tashabbusni faol qo'llaydi. Jongo bilan ko'p taraflik aloqa va hamkorlikni quyuqlashtirib, dunyo va rayon tinchligi, muqimligi, taraqqiyotini ilgari surishga to'hfa qo'shishni xohlaydi. Suhbatdan burun Li Chang xalq sarayining shimoliy zalida Shahbaz Sharipiga qarshi elish marosimi o'tkazdi. Suhbatdan keyin ikki davlat zo'nlilari iqtisod, fan texnika, yezi egiligi, yemaklik, odam kuchi boyligi qatorliq sohalardagi hamkorlik hujjatlarining imzolanishiga guvoh bo'ldi. Wu Jianglong yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komitetining 51-chi qetimlik raislar yig'ini 5-chi ayning 25-chi kuni Beijingda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning riyosatchilik qildi ham so'z qildi. Yig'inda boshchi Xi Jinpingning yaqinda qilgan muhim so'zi va muhim yo'l-yo'riqining ro'yi yetkazildi va o'g'inildi. Wang Huning munolani bildirdi. Başuji Xi Jinpingning navbatdagi iqtisod vaziyati va iqtisod xizmati to'g'risidagi muhim so'zining ro'yini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, idea va harakatni Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining navbatdagi iqtisod vaziyati to'g'risidagi ilmiy hukmi va iqtisod xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalari asosida birlikka keltirib, siyosiy kengash a'zolarini Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti o'rinlashtirgan muhim vazifalarni cho'rdab, tekshirib tadqiq qilish va kengashni kuchaytirishga yetaklab oldin ko'rarliki, qaratmiligi, mashg'ulotchanligi kuchli fikr va takliflarni o'ttirg'i qo'yib, sola va ommo orasiga cho'nqur cho'kib, Xi Jinping iqtisod ideyasi va davlatimizning makro iqtisod siyosatini tashviq qilib va sharhilab, ideyani birlikka keltirib, ishonchni urg'utib, kuchni mujassamlash kerak. Başşuji Ши Цзиньпиннің ул тәтқиқатны күчәйтіш сөхбәт жиғынында қылған мөһим сөзінің ройыны чоңқыр өгініп вә ізчиллаштырып, сияси кеңәш әзаларыны юқыр сәвиялік пән техникада өзіге

0: ayınıp kudret tepiş. Pen texnik küçük devlet kuruş nişanını işka şuruşunu közlep, tötkü üzdünüş strategiyelik yönülüşü ve ul tətqiqatının asası yönülüşü, noktuluk sahalarda pahalı kengişiş, hakimiyet işlerini muhakimi kılış, çare tedbir körüstüşke teşkilleş ve yitekleş gerek. Başucu Xi Jinping'nin apetli müdafiyeliniş, apetnin zihnini azaytış, apetnin kutkuzuş iktidarını östürüş toğırsıdaki muhim sözünün rolünü çoğunkuru ögünüp, zıcıllaştırıp, yukur süpetlik terakkiyat bilen yukur seviyelik bihaterliknin diyalektik münasibetini çoğunkuru igilep, apetnin müdafiyeliniş, apetnin zihnini azaytış, apetnin kutkuzuş hizmetini yakşı işleş katarlıklarını çördep, tekşürüp tetkik kılışını küçeytip, pikir ve tekliplerini otturgu koyuş gerek. Başucu Xi Jinping'nin felsefe, ictimai pellerinin yukur süpetlik terakkiyatını ilgir sürüş toğırsıdı bəgən muhim yol yorukunun royunu çoğunkur ögünüp ve ızcıllaştırıp, dikkatini Xi Jinping yeni devir cungot sosializm ideyasını ögünüş, tətqiq kılış, təşviq kılışqa mərkəzləşdirib, siyasi kengeş əzalarını partiyanın yenilik yaratış nəzəriyəsini tətqiq kılış və şərhiləşini qanat yaydırışqı təşkilləb, yukur süpetlik tətqiqat nəticilərini barlıq kəltürüş gerek. Yığında tüzüş kirgizilgendin kiyinki Jungo Xalq Siyasi Mesleğet Kengişi Memleket Komitetinin Koş Heptili Kengiş Söhbet Yığınının hizmet kaidesi ve Memleketlik Siyasi Kengişinin Siyasi Kengiş Azalarının Mesuliyetini zimmisigi ilişini küçe itiş doğrusudaki pikiri karap çıkılıp makullandı. Reisler yığınıda su bihaterlikigi kapalet kılış iktidarını umumüzlük östürüş temisi da 2026 yılı 2. qetimlik kollektif ögünüş kılındı. Muavun Suçiliq Ministri Sun Jiyu təklifki binaen dokulat bədi. Memleketlik Siyasi Kengişinin Muavun Reisi Shen Hui, Wang Dongfeng, Wang Guangchen, Chen Boyong, Başucu Xi Jinping'nin yakında kılgan muhim sözü ve muhim yol yorukunun royunu ögünüş ve ızcıllaştırışını çördep söz kıldı. Wang Dongfeng Katarlıkla alakadar karalmıla doğrusu da zat bədi.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Memleketlik Siyasi Kengişinin rəyisi Van Honing 5. ayının 25. günü Beijing'da Serbiya Zonutunu Vucic bilen görüşdü. Van Honing, Vucic'nin rəyisi Xi Jinping'nin təklifi binaen Jongo'a ziyaretki kəlgəlikini qarşı ilib munulanı bildirdi. İki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetekçilik edə, yeni dəvirdə Jongo-Serbiya təqdir ortaq gəvdisi quruluşu yaxşı başlandı. Jongo Serbiya dostluğu kişiler kalbinin çoğunkur oran aldı. Her kaysi sahalardaki hemkarlıq neticeleri mol bolup, işki devlet halkı genepiyet gözdi. Jongo Serbiya bilen işki devlet başlıqları hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu birlikte əməliyleştirib, Jongo Serbiya münasibetini teximi zor tərəqiyatı eriştirişini xalaydı. Jongo memleketlik siyasi kengeş bunun üçün pahalı töhbü koşuşunu xalaydı. Vucic munulanı bildirdi. Serbiya Jongo münasibeti tarixdiki ən yuqarı səviyyədə durmaqda. Xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş bolışıdın qat'i nəzər, Serbiya Jongo'ni başdan axır ən işənçilik yaxşı dostu edəb qaraydı. Jongo'nun xalqara işlarda cari qıldırğan muhim muqumlaşdırğuşluq rolunu yüksək alqışlaydı. Serbiya bir Jongo prinsipiqa qat'i əməl qılıdı. Jongo'nun 15-ci 5 yıllık planı bilen bolğan strategiyelik cipsilişini küçeytip, teximi yaxşı, teximi tez tərəqiyatını işqa aşırıp, xalqara adıllıq və haqqaniliqni birlikte qoğdaşını xalaydı. Zhu Qiang, Wang Dongfeng Qatarlıqla körüşke qatnaşdı. Şokini çüştün burun, Serbiya Zongtongu Vucic Tiananmen meydanıqı berip, xalq qahramalları xatiri munarığa gül çəmbərə qoydı.
0: Stansımız xəbri. 5. ayının 25. günü Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Merkezi Komitet Shuji Chusunun Shujisi Seychi Beijing'da Serbiya Olga Partiyasının reisi Vucevic başçılıqıdaki vəkillə ümüki bilen körüşdü. Seychi munulanı bildirdi. Yakın kıyladın bu yan reis Xi Jinping bilen Zongtong Vucic'nin ortak yetekçiliki de Jungo-Serbiya münasibeti de halkımı terakkiyat işka şurulup, herkay sağladaki hemkarlıkı devamlıq çoğunkur ilgiri sürüldü. Jungo-Serbiya bilen partiyayla ara mekanizmlaşkan ala kılışını koyuklaştırıp, işki devlet başlıkları hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu birlikte yakşı emeliyleştirip, birbirinin yadroluk menfaatigi çetilidigan ve köngül bölüdigan zor meselelerde devamlıq öz ara kattiyi kollap, terakkiyat strategiyasını cipsilaştırıp ve emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Katarlık köpteraplik mekanizm işçide pikir almaştırış, maslı işini küçeytip, yeni devirdeki Jungo Serbiya taqdir ortaq kevdisi qurilishida üzlüksüz yeni natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xolaydi. Vučević Jungo kompartiyasining Jungo rahbarlik qilib, olam shumul taraqqiyot mo'jizalarini qo'lga keltirganligini olqishlab, Jungo'ning Serbiyaning davlatning egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dishini qat'iy qo'llaganligiga rahmat aytib, Serbiya Olg'a partiyasi Jungo kompartiyasining davlatni idora qilish tajribalaridan o'rnak olib, ikki davlat munosabatining yanami rivojlanishini ilgari surishni xolaydi, dedi.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xəncin 5-ci ayının 25-ci günü Beycanda Pakistan zonisi Şahbaz bilən birlikdə Jongo-Pakistan diplomatik münasibət ornatqallıqının 75 illiqini təbrikləş, kütüviliş yığınıqı qatnaşdı, həm söz qıldı. Xəncin munulanı bildirdi. 2015-ci ili 4-ci ayda rəis Xi Jinping Pakistanda tarixi xarakterlik dövlət işləri ziyarətində bolub, Jongo-Pakistan münasibətini umumyüzlük strategiyilik həmkarlıq, həmraqlıq münasibəti dərəcəsigə kötürüb, iki dövlət münasibətinin tərəqiyyat planını tözüb çıxdı. Bugün rəis Xi Jinping bilən Zongli Şahbaz mol nəticəli görüşüb, iki dövlət münasibətinin tərəqiyyatı üçün yeni strategiyilik körsətmə bərdi. Jongo bilan Pakistan tog daryolari tutishib turadigan taqdir qismatda billi bo'lgan yaxshi do'stlar. Jongo bilan Pakistanning an'anaviy do'stligini ikki davlatning peshqadam bir avlod rahbarlari o'z qo'li bilan barpo qilgan. Diplomatik munosabat o'rnatgan 75 yildan buyon Jongo bilan Pakistan boshdan oxir o'zaro hurmatlab, o'zaro ishinib, o'zaro qo'llab, o'zaro hamdam bo'lib, o'xshash bo'lmagan tuzum, o'xshash bo'lmagan madaniyatga ega davlatlarning do'stona aloqalashish, o'zaro naf yetkazib, teng foyda elishining ulgisiga aylandi. Xanjing mundaq deb ko'rsatdi. Navbatda dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishning sur'ati tezlashib, xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalaymoqanchilik kiralishib ketdi. Tashqi muhit qancha murakkab bo'lgan seri, Jongo bilan Pakistan shuncha qat'iy bir safda turishi kerak. Jongo Pakistan bilan ikki davlat rahbarlari hosil qilgan muhim o'rtaq to'nishni astoydil amaliyalashtirib, diplomatik munosabat o'rnatganligining 75 yilligini tabriklashni fursat bilib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, strategik fikr almashtirishni kuchaytirib, amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirib, o'zlarining zamonaviylashtirish musobasida qo'l tutishib ilgirlab, yangi davrdagi teximiz zich bo'lgan Jongo Pakistan taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni tezlatib, ikki davlat xalqiga teximo ko'p baxt yoritib, rayon tinchligi, muqimligi, gullanishi uchun to'hfa qo'shishni xolaydi. Shahbaz munulani bildirdi. Pakistan Jongo do'stligi mustahkam yemirilmas bo'lib, mislsiz yuksaklikka yetdi. Rais Xi Jinping to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni o'tirg'i qo'yib, dunyoning tinchligi va taraqqiyotiga ajoyib to'hfa qo'shdi. Pakistan Jongo xalqining bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatish orqali ulug' taraqqiyot muvaffaqiyatlarini ishqa oshirganligiga aprin aytdi. Jongo'nun tajribalarini o'rganish va o'rnak qilish orqali o'z taraqqiyotini ishqa oshirib, Pakistan Jongo do'stligini o'zliksiz jo'lalandirib, avlodma-avlod davomlashtirishni xolaydi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdiriyim bilan Sumrat Yasin. Navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Asqar Tursun.

0: Hürmetli radyo anlayıcılığa. Emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar. Rusya Zontonu Putin yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde buldu. Ziyarette mol neticiler kolgu geldirildi. İki devlet başlıkları birleşme bayanat imzalab ilan kılıp, Cungo Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin müddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. 20 türlük hemkarlık hüccetini imzalaşka guvah boldu.
1: Cungo Rusya muharip hemkarlığı çoğunkuruluşup, halk kalbini tutaştırış ilgiri sürüldü. Hürmetli radyo anlayıcılar, tövende de yıkıtanla programımızın tepsili mesmulurdu bolsun.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Rusya Zontonu Putin yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde buldu. Ziyarette mol neticiler kolgu keltirildi. İki devlet başlıkları birleşme bayanat imzalab ve ilan kılıp, Cungo Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin müddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. 20 türlük hemkarlık hüccetini imzalaşka guvah boldu. Bu mezgilde iki devlet başlıkları söhbet ötküzüp, birkaçar muhim meseleler doğrusu da stratejiyelik fikir almaştırıp, Cungo Rusya umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetini ilgiri sürüş doğrusu da yeni muhim ortak tonuş asıl kıldı. Yeniçi çoğun devletle münasibetinin ülgüsü bolu süpti bilen, Cungo Rusya münasibetinin ehmiyeti ve tesiri iki taraf kategoriyesinin zor derecede halkıp, dünyanın 100 yıllık özgürüşüdeki halkılık turaklık miktarı aylandı. Bu yıl Cungo Rusya stratejiyelik hemkarlık, hemralık münasibeti ornatılganlıkının 30 yıllık. Şundakla Cungo Rusya inak, koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanganlıkının 25 yıllık. Ötmüşünü əslisek, devlet başlıkları diplomatiyası, baştan ahır yeni devirdeki Cungo-Rusya münasibetinin tərəqiyat yönülüşünü körstüb bədi. 13 yıldın buyan Reis Xi Jinping, Zongtun Putin bilen 40 neç qetim uçuraşdı. 100 neç qetim telefonlaşıp, xət əvətşib, iki tərəf münasibetini tarixdiki ən yuqarı səviyyəyə yetküzdü. Bu qetim Zongtun Putin'nin 25-nji qetim Cungo'da ziyaretde boluş. O Reis Xi Jinping bilen körüşkende Cungo'nun bir gün körüşmese 3 yıl körüşmegendek bolup ketmek degen kadimi sözünü nakıl keltirip, iki devlet başlıkları otursudaki çoğunkur dostluk hem de Cungo-Rusya münasibetinin yukarı seviyesi ve alahidlikini toluknama yankıldı. Nöbette 100 yıllık özgürüş tezleşi vatudu. Xalqara vaziyette özgürüş bilen kalay mıkançılık kirelişip ketti. Davalgıp turgan dünyada, Cungo bilen Rusya, okşaşla Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Yenişige daimi əza devletle ve mesuliyetçan çoğun devletle. İki taraf münasibetini yeni başlanış noktası da kandak ilgir sürüş gerek. Kandak kılganda alkılık turaklık mıktarının rolünü tekimi yakşı cari kıldırgılı boludu. Tehimi yukarı süpetlik siyasi cihette öz ara işinişini müstekemlep, öz ara stratejiyelik kollaşını çıngıtış. Tehimi yukarı süpetlik öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkı kuvvet berip, özlerinin terakkiyatı, gülün işini birlikte olgı sılcıtış. Tehimi yukarı süpetlik halk kalbini tutaştırışını olgı sılcıtıp, işki devletinin evlat mı evlat dostanı üç asasını puhtılaş. Tehim yukarı süpetlik, xalqara hemkarlıkını kanat yaydırıp, dünyavi idari kılışını ıslah kılış, mükemmelleştiriş. Reis Xi Jinping'nin bu muhim bayanları, Cungo-Rusya münasibetinin yeni terakkiyatına yöneliş körstüp bədi. Zongtun Putin mındaq dedi. İki devlet münasibetinin kelgüsüge toluq şençimba. Cungo bilen hemralık münasibeti ve inak, koşnudarçılık, dostlıkını birlikte çoğunkurlaştırıp, dünyanın kayıpsızlığı, mukimliğini birlikte kogdayımız. Cungo İctimai Pelle Akademiyası, Rusya, Şarkı Avrupa, Otrasya Tetkikat Kanısının tetkikatçısı Li Yonghui tahlil kılıp mındaq dedi. Reis Xi Jinping otturgu koygan, төт техим юқур сүпәтлік нишанның етекчілікіде Джунго-Русия хәмкарлықы техим юқур сәвия, техим чонқур қатлам, техим күшлік әврішімлікі иге еңі басқұшқа қадам қойуду. Шындақла давалғып тұрған дүнияға техим көп мұқимлік бә енеқтіқні еліп келуду. Сияси жиятта өз ара шинеш Джунго-Русия мұнасыветінің әң рошен алахидлікі. Шындақла Джунго-Русия инақ қошныдарчылық, Dostluk, hemkarlık şartnamesinin baş maksidi ve tüp prinsipi. 25 yıldan buyan halkara vaziyette kandak özgürüş buluşudun katti nezer, şiki devlet baştan ahir bu şartnamede bekitilgen ittifak tüzmeslik, karşılaşmaslık, üçüncü terepki karatmaslık prinsipi emel kılıp, baraver muameli kılış, öz ara hürmet kılış, vedigi vapa kılış, hemkarlışıp ortak payda eli.

işte çıng durup çoğun devletle, koşnu devletle alakasının ülgüsünü tikledi. Bu kitim iki devlet başlıkları birlikte bu şartnamının müddetini devamlık uzartışına karar kılıp, iki tarafının aldın kulağı varislik kılıp, kiyinkiler yol etişigi türtki bulup, siyasi cihette öz ara işiniş asasını üzlüksüz puhtalıdı. Rusya Pelle Akademiyası, Cungo ve hazırkı zaman Asya Tetkikatxanasının başlığı Kiril Babayev mundaq dep qardı. Xalqara vaziyette davalguş bolovatqan, Garip merkezcilik tertibi tedirici çekeni vatkan arı görünüşte baraver ve öz ara hürmet kılıç asası ornatılgan Rusya Cungo münasiveti endizisi dünyadaki köp sandaki devletlerini celip kılıç küçüge ige. Emeli hemkarlık Cungo Rusya münasivetinin işki hareketlendirgüş küçü. 2023 yılın 2025 yılı geçe iki tarafının soğudu sonması uda 200 milyar Amerika dolardan aştı. Cungo uda 16 yıl Rusya'nın birinci çoğun soğudu hemralık oranını saklap geldi. Bu yıl Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanış yılı. Rusya mı 2030 yılı geçe bolgan terakiyat stratejiyesini ilgiri sürmekte. Bu kitim Zungtung Putin'nin Cungo'da ziyaretli buluşu, iki tarafının iktisat soğuda, pen teknika katarlık sahalede 20 türlük hemkarlık hücreti imzalışı, İki tarafının fırsatını çiğ tutup olgu ilgirlişigi türtki bulup, her kay sahaladaki öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkının süpti derecesini östürüp, iki devletinin öz aldığı terakki kılıp gülünüşüge küş koşudu. Rusya Cungo Sodi Cemiyeti'nin başlıkı Bavir Kiparisov tarat kulağı mındak dedi. Rusya Cungo'nun maşin adem katarlık kesiplerinin terakkiyat istikbalıga ümit bilen karaydı. İki devletinin iktisat soğudu hemkarlıkı da tekimi köp neticilerinin kolgu keltürülüşüge tekezzamız. Devletle ara münasuvet halkının yakın ötüşüge bağlıq. Cungo Rusya 10. devlet derecilik başlayımı yili, Cungo Rusya mağarıp yılının başlanış murasımı 5. ayının 20. günü Beijing'de ötküzüldü. İki devlet başlıkları birlikte katnaştı, hem tebrik sözü kıldı. Cungo Rusya mağarıp yili belgesinin yopukını birlikte açtı. Hazır Cungo bilen Rusya'nın koş yönülüşlük okuvatkan okuguçlarının kölümü 80 mingden açtı. İki taraf hemkarlaşıp mektep başkuruş organı ve türüdün 150'den köprekini birlikte kurdu. İki devlet halkının karşı tarafının tılını ögönüş kızgınlığı yukarı götürüldü. Bazı obzorlarda mundaq dep karaldı. İki devlet Cungo Rusya mağarıp yılını yeni başlanış noktası kılıp, mağarıp sahasıdaki hemkarlıkını devamlık çoğunkurlaştırıp, Cungo bilen Rusya'nın inak koşnu darçılık, dostlukının evlat mı evlat devamlışıga yardım berdi. Bugünkü dünya intayın tenicemez. Bir tarafçılık, zomigerliknin xavipi iğir. Dünya orman kaidesige kayıtış xavipi duç gelmekte. Cungo bilen Rusya Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Kengişige daimi əza devletler bulu süpüti bilen köp yılladın buyan xalqara adıllık ve haqqaniylikni qoğdaş. Yeniç xalqara münasibet orınçını ilgir sürüş üçün muhim töhpü koştu. İki tarafının bu ketim ilan kılgan dünyanın köp kutuplışı ve yeniç xalqara münasibetini teşebbüs kılış toğırsıdaki birleşme bayanatı mesuliyetçan çoğun devletlerinin burşını zimmesiyle alıdığallıkını namayan kıldı. Şunu körbilişki boludu ki, Cungo bilen Rusya Birleşken Devletler Teşkilatı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Kisek Altın Devletleri, Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı Katarlık, köptereplik supaladaki maslı işini yanıma koyuklaştırıp, barlık bir tereplimi zomigerlik ve tarih çakını kendigi yandırış kılmışlarga. Bolup mu 2. Dünya Uruşu'nun galbi neticilerini inkar kılıdıgan, faşizm ve militarizmini tırıldırıştek barlık iğva gerçilik kılmışlarga karşı durdu. Tekimi adil muhabbek dünyavi idari kılış sistemisi berpa kılışını birlikte ilgiri sürüdü. Rusya tarat kullarımındak dedi. Yer şaharının canıbıdaki devletle Rusya bilen Cungo'nun vücududun yeniç halkara münasivet ve halkara tertip oranı talaydıgan bir hıl yeni arzunu ködü. Tümen kıynak çapaladı tavlandım, eriyan sokkan boranga ne pervayim. Bugün şükünde

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüken halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış ve siyasi kiniş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolunu işit çıntırıp, anlık halda ideyede, siyasi de, harekette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek bir deklikini saklap, çonkur teşürüp tatki kılıp, pahal çağrı tedbir körüstüp, partiyayla kinişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakış işlep, ken azalani, ek naekni inik ayırıp, meydanını çıntırıp, aktif küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiya Gurukla ve Soda Sanatçıla Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzü ilişkini çoğun kurulaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemler.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın

Judy Way kitap okuşka, kitap saklaşka amrak adam idi. Onun üstüge o yazgıçılanın imzası koyulgan kitabını saklaşını bekerek yakış görettim. Meyli kançılık çapa tatışını kati nezer, yazgıçılanı imza koyuğuzuş üçün o köp vaxtı ve zihnini sarıp kılgan idi. Onun hazırgıcı yıkkan kitapları 4000 parçadın. Yazgıçılanın imzası çüşürülgen kitapları 400 parçadın aşkan idi. Efsus, o ölüp ketkendin kin, ayalı bu kitaplarını saklaşını halamay bir taraf kılıp etmekçi boldı. Ondaqta o bu kitaplarını bir taraf kılalam. Bula kızıqsanla, deyiktanla bugünkü radyo jurnal programımızı oranlaştırılığın Şehir Banım Tursun tercümesindeki Jung Chiu-shi'nin Yer Üstüdeki Asman namlıq hikayesi de bolsun.

Joey Wei kesel bilen alamdan ötüp 3 aydın keyinki bir günü ayali Xiaobei mağa telefon kılıp öydeki kitaplarını bir taraf kıp erişimini ötündi. Xiaobei mağa Lümo, öyüm kiçik. Joey Wei'nin kitapları bek orun egelip getdi. Hazır o yok. Kitaplarımı aman cayın tepiş gerek. Mence olanı sörep yürgendiğin köre bıldırak bir taraf kılıp etken tözük. Setişini oylamadım. Kitapla öz orunun tapsıla Joey Wei'mi hoşalı boludu, dedi. Bu ötünüş tasadı birlik tuyulup

Netçil ilgiri Joey Wayne'ın avası yakınlık özü cüşkün çağları idi. O poştxanda mən kütüphanda işlettim. Bir gün keşte ortak dostumuzdan bir sorunda uçuruşup kaldık. Dostumuz yakında paycik oynap xeyli köp pul tapkan iken. Şu an hoşalıqdan başkalarını mihman kımakçı boptu. O paycikinin öyle geligini bildiriş için alaydan 30 kavallik binanın en üstüdeki bir ayrımxana zakas kılıp, körüşmegil uzun boğan dostlarını didarlaşıqı çıllaptı. O günü ayrımxana mihman bilen lıq dolup, kaynan taşkalıqı çömgen idi. Mən Joey Wayne'lən bir yada oldurup kaldım. İşkimiz varan çurunluq sorunda başkıcı cimcid idik. Mən harak götürəmi geçke, üçsər İslamlı kallım kızıp, kulukum varan çurunluğa bərdaşıq verilməkdi. Arlıqda tamak çekili sırkı çıkıp, zalın yenideki bir küçük balkonu tapdım. Köp ötmək, Joey Wayne çıxdı. O tamak çekmekdi. Tenitçiyak alıp çıkan idi. İşkimiz reşatkığa yölünüp, yeraqdaki şehir çıraqlarına öntünsiz qarap durduk. Sorun ahırlaşqanda Joey Wayne işkimiz tən ornumuzdan turup, lift bilen binadan düştük. O təşəbbüskarlıq bilen maşin tosup, meni uyumga kilip koydu. Aslında o anca mühim sorunmu əməs idi. Ama o kütüphanda işleydi qalıqımını bilip, ədisi mən bilen alaqılaşdı. O bana, mən poştxanda işleymen, ama poştu markası qızıqmaymen. İmzalıq ədəbi kitablarını yığışını yaxşı görmen, dedi. Əməliyyətdə sizge işqandaq yardım verəməymen, dedim mən. Mən yardımge muhtaj əməs. Fakat benim bu kitap bilen həpil işi vatqallıqımını dəb uyğum geldi. Kitap bilen həpil işiniz, hikaye, şiir okuşunu yaxşı görgəlikiniz üçün mü? Anç kitap okup getməymen. Küllürüm mənisiz. Şuna, muş işqa həvəs qıpaqdım xalas, dəb külüb getdi o. Onun gəp qılğandaki tələpuzu yıqışlıq idi. Şunun bilen biz dost olup qaldıq. İşlan muşunluq başlandı. Yılla ötken seri onun bilen yakın dost olup getdim. Üçüncü günü kegende bir yaxşı amal oylap tapdım. Çoğun şehirde oxşaş isimlikle çoğum uçuraydım. Şuna Joey Wayne isimlik bir adamını, yani işki üçünü izdep yakışını oyludum. Başkalarının nəzirde bu kitablarının kıymeti yok. Lekin Joey Wayne isimlik kişilerinin koluğa düşkende kıymeti zor derecede aşattı. Eğer yeni Joey Wayne edebiyat həvəskarı bulsa, ya ki hiç bulmağında edebiyatı hürmeti bulsa, kitabını çoğum ətival etdi. Adam izdeş kitap hediye kılışı hakkında uçur yezip dostlar çemberkeyi yolladım. Bu iş kızıqarlıq tuyulgan boz gerek, uçur tarqılıp uzun ötmək nurğun kişilerin yaxtırışıqı erişdi. Qayğız kitabını saklaş bir xil aburuy. Baydudun izde baxdım, Joey Wayne deyen isim tepilmedi. Bu kızıqarlıq uçurun taqtıp koydum deyen sözlerini kaldırıbdı. Gerçi uçurunu yollagan bolsamı, adam izdeydiğen işten anca ümit kütüp getmedim. Qandaqlı bulmusun, bu cinayetçi tutuş emez. Dostlar çemberge 20 saatçe kızıp soslap kaldı. Onun üstüge Joey Wayne deyen isim nahaydı az uçuraydı. Bu şehirde ondaq isimdeki yeni bir adamın bağlıqığı bir neymi demektes. İki gün ötkende bir aylan telefonumu koşu bilişini tələb kılıp uçuru yolladı. Hem de kitabına hediye kılığan adam izleşbilen münasifeti hikayelikini əskertibdi. Karşı tarafının öndidar ismi Kim sənətçisi iken. Onu koşup kol iliş ibadesini əvətib koydum. Siz kim? İşkimiz tanışandık. Beni tanımaysız. Lekin isminizin Lümo hikayeliğini bilmem. Joey Wayne tapdım. Dep beni çöçtü etti. Rastalı Joey Wayne isimlik adam bam iken? Yip uçu işençilik mu? Yip uçu emez. Rast iş. O minin jigitim. Ondaq da nemişki öz alaqlaşmaydı. Dep təccüb ifadesini evettim. Kitabını kolumda elip onunla kütülmeyen hoşallık atakınmakçı. Şundaq adamın rastalı bağlıqı qandaq işini mən. Aval kimlikini körək. Kimliki qarğanda işençilikirək xalıq pulu birey deymən. Mağın setib yerin bulamdı. Pulu setib alamsız? Qanç kitap alıqını biləmsiz? Dostunuzdan qalğan nurğun imzalı kitap alıqını bilmən. Həmini setib alıman. Tixim eyran qaldım. Adam izləş uçuri adı ilə yazılğan. Kesel səbəbidən ölüb getgəliki kitap sanatlığı ilinmiğan. Qarğanda bu kim sənətçisi tayarlıqdan kəgən oxşaydı. Pulğı setib alıman deyini qarğanda o bu kitablarını həqiqətən mühim bildikən. Xanım, həqiqi isminizni bilsən bolamdı. Çin mən. Boludu Çin xanım. Konkret planınızı anlap baqay. Bu kitablarını baldıraq körüb, andın baha qoyay.
bo'ladi. Amsa, at kechdi bo'lsin.

Jongo Balar Akademisi Kunming Üsümlik Tadqiqat Ornining Avrishki Başqurguchisi, Xalqara Mux Üsümlikleri İlmi Cemiyetining Azasi Mavin Jang mundaq dedi. Muxtardiki üsümlikler üsümlik turlari ichida uzoq muddat yoshirinish altida turib keldi. U yakkitan jihatda umumyuzlik pakar bo'lib, yiltiz, g'ol, yopirmoq to'qilmalariga o'xshash bo'linishga ega bo'lib, qurilmasi oddiy, kanallar bog'lami yo'q. Sporiylar yoki biq sporiylarga tayinib ko'paydigan yashil ranglik oksigen hosil qiluvchi o'simlik. Lekin muxtardik o'simliklarning shaxlanish usuli va yopirmoqining o'sish usuli boshqa urug'lik o'simliklar bilan o'xshash bo'lg'ashqa, uni oddiy qilib kichkiltilgan nusxa yoki qisqartilgan nusxadagi urug' o'simligi deb tushunishgimi bo'ladi. Bu ösümlikler topudaki muhlar gerçi yıl boyu küçük arlık yoçuklarda yaşsı mı, lekin başka ösümlikler bilen ortak yaşaş münasiyetini şekillendirip, ekologiya sistemisinde muhim rolini cari kıldırdı. Ozuqluk, suning aylanışıga katnışıp, su ve tuprağını saklap, başka canlıklarını makalleşiş muhiti bilen təminleydi. Yine muhit canlıklarının köp xıllıqını vasitilik əks ettirdi. Muh bilan lishaynikni farq etish tasmi? Tabiiy o'sish oldida muh bilan lishaynikning ekologik o'rni bir qadar o'rtoqlashgan bo'ladi. Ya'ni muh bor joylarda mu lishaynik bo'lishi mumkin. Shundoq bo'lib qolmasdan ikkisi yakitaning cho'ng kichikligida bir qadar o'xshashlik bo'lgashqa, avrishkilarni saqlashda asosan o'xshash bir yurish usul qo'llaniladi. Ikkisi o'tirsida bog'lanish bo'lsa-mu, lekin muh bilan lishaynik butunlay o'xshamaydigan ikki xildir. Muhning o'simlik deb atalishidagi sabab uningda xloroplast bor bo'lib, fotosintez qilib berib, o'zini oziqlantira oladi. Garchi ba'zi muhlar qora yoki so'sin rangda bo'lsa-mu, pigmentining to'silishi bilan xloroplast yana mavjud bo'lib turadi. Mayli har qanday muhit altida bo'lsin, yorug'lik muhlarning mavjud bo'lib turishining zarur sharti. Ma'lum jamondaq dedi. Lishaynik yusun bakteriya o'rtoq tini, mikrojallıqlarning bir xili, balki ba'zi neytrallashtirish rolini o'ynay olishi mumkin. Lekin fotosintez ile paralışını atayın. Nurmo leşaynikning mavjud bo'lib turishidagi zarur shart emas. Dengiz okean ekologiya sistemistin başqa, orman, otlaq, chimliq, ko'l osti, hatto dengiz yuzidan egiz rayonlardagi yalang'och tog' jinslarida muxtardagi o'simliklarni ko'rguli bo'ladi. Mavin jamondaq dedi. Agar butun dunyodagi necha 10 ming xil muxni bir butun gavda deb qarasak, muxlar mutlaq holda quruqlik yuzidagi hayotiy kuchi eng kuchli tur bo'lib qoladi. Lekin bu muxlar o'xshash bo'lmagan tur topi bo'lib, agar turlar birlik qilinsa, muxt turdagi o'simliklarning hayotiy kuchi tasavvur qilgandek uncha kuchli bo'lmaydi. Garchi bir qism o'sish muhitini tanlamaydigan muxt turdagi o'simliklar bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib aytganda ko'p qism muxt turdagi o'simliklarning muhitga beqinish darajasi nihoyatda yuqori. Bazı muxtardaki ösümlikler ibtidai muhitin ayrılgan aman qayta ösəlməydi. Yerimge yakın muxtardaki ösümlikler su yeterlik muhitta normal köpiyeləydi və ösəlməydi. Onundan başqa, dərəx və çatqallarıqı nisbətən etkanda muxtardaki ösümliklerinin ömrü bir qədər qısqı boludu. Müşüməndən etkanda, o yenilə aciz boludu.

0: nimaligi?
1: Kunda anglatmas.
2: Uy işleri nurgun kişiler özünü kaçıralmaydıgan avarçılık iş bulup, kişiye hem vakt sırap olgandak, hem zihni küçü sırap olgandak tuyğu berdi. Ameliyette, uy işlerini kılış, ixtidar baha nisbeti naidi yokur bolgan hareketi hesaplandı. Birden belini egip, birden belikini kötürüp, sürtüp, yuyup, bir vaxt aldıraş işleyenden kin, uy pakizlandı, hareket miktarımı aşıdı. Bunun salametlikke boğan paydası hakikaten köp. Muşundaq ketey verse, öy işlerini kılışını yaxşı gördüğün adam bilen, əzəldin öy işlerini kılmaydıgan adamdımı pärik zor boludu. Öy işlerini kılışkı amıraq adamdan ölüm kalpi tekimi tövən boludu. 2013 yıllık ilmi jurnal Amivi Kütüphane 17 sal jurnalının torda elan kılıngan bir parça tatqiqatın bay kılışca, ərlər bir qadar eğir öy işlerini köpürək ısa adetki ölüş nisbiti və rakesli bilen ölüş nisbitini tövəlletkili boludikən. Öy işlerini kılış kamerak adamda rakkesilinin xatırı tekimi tüven boludu. Yokurki tatqiqatı görsülüşçe, erlagi nisbetten etkanda, her haftada daim eğir öy işlerini kılışın paydası tekimi köp boludike. Onun adetki ölüş xaupi əsildeki ölüş nisbetinin 71%-ki tüvelleydike. Rakkesli bilen ölüş xaupi yerim giyikin tüvellep təxminen 52%-ki tüşüdike. Yenik öy işleri kılgan erlaginin rakkesli bilen ölüş nisbeti əsildeki ölüş nisbetinin 67%-ki tüvelleydike. Öy işlerini kılış kamerak adamda diyabet keselikinin xatırı tekimi tüven boludu. 2018 yılı Amivi Sahiya jurnalda elan kılangan bir türlük tətqiqatı baykılışca, kiyim kelse kolunu sozudugan, tamak kelse ağızını açıdugan kişilerde asalı diyabet kesili payda boludikken. Öy işlerini köp kılışının diyabet kesilinin aldın ilişka paydası barışken. Tətqiqatçılar 13 mandan artıq ər üstüde tətqiqat elib berib, alaqıdır təsir körüstüdüğün amıllarını oylaşkan denkin, öy işlerini kılmaydıgan ərlə bilən seliştirganda, hər günü 2 saat yakı unundun kam öy işlerini kıldıgan ərlənin diabet kesili xaupi 20% tüvəli gəlikini. Hər günü 2 saatin artıq öy işlerini kıldıgan ərlənin diabet kesili xaupinin 40% tüvəli gəlikini baykağa. Onundan başqa öy işlerini köp kılganda bədəni yığırlıqı, bəl aylanması, qandaki may miqdarını körünərlik yaxşılığılı buludu. Öy işlerini kılış kamerak adamının bədini teximi zılva buludu. Energiya qubul kılışını azaytıb, energiya sərfiyyatını aşuruş, oruqlaşının muhim qaydası. Əməliyyatda öy işlerini kılganda nurğun ısıqlıq sərf buludu. Televizor körüşünü başlısılı toxtutalmaydıqallarına nisbətən etkanda, öy işleri uzaq oltırıb medirlamasıq bilən xoşlaşıqı yardan berdi. Tamak dengin kaçıyış, yer sürtüş, kır yeştek öy işleri bilən şuğullansa artıqmayını sərf kılışıqı yardan berdi. Öy işlerini kılışka amraq adamının əs tutuş kabiliyeti teximi yaxşı buludu. 2021 yılı elan kılangan bir türlük tətqiqat ispatlanışca, öy işlerini naiti az kıldığan kişiler bilen seliştirganda, daim öy işlerini kıldığan kişilerinin beliş numari teximi yokur buludikən. Eğir əmge kıldığalarının diqqitini jığalışı başkalarına karaganda 14% etrapıda yokur buludu. Yenik əmge kıldığalarının əs tutuş kabiliyeti 8%-dən 12% yokur buludu. Bu öy əmgekinin əs tutuş kabiliyeti iniq buluş, diqqatini davamlaştırışkı paydalıq işgəlikini düşündürdü. Öy işlerini kılışka amraq adamının keyfiyyatı mı yaxşı boludu. Adatta, xizmet besimi eğir, turmuş ritmi tez kişiler andı sandı vaqt çıxırıp öyrətlisi, nazu nimetlerini əssi, roşanki bədənini aram aldırıp keyfiyyatını tanşaydı. Öyünün azada rətlik boğalıqını körgəndə, çoğun meyindeki nervi yetküzgücü madda, məsələn, dopamin, 5-ci hidroksi tereptamin və noradrenalinin acırılıb çıxışını qıdıqla bəxt duyğusunu aşırıb, təşvişliniş, xamuşluq qatarlıq nacar keyfiyyatını pəsətçiski yerdən verirdi. Öy işlerini kılışının paydası köp, likin öy işleri keltürüp çıxarğan ziyan mazəməz. Ondaqda öy işlerini zadı qanda qısı muhabıq boludu. Jojang Dashyosi tibbi şöyəni qarmıqıdaki birinci doktorxana salamətlikni əsige keltürüş medisinasi bölümünün məsuli Dong Huang mındaq dedi. Daim körüldüğün bu zəxmilini səbəbi və hərəkət təkliflərge çoxum diqqət qılış kerek. Birincisi, baş egip qıldığın öy işleri mörə boyunğu ziyan yetküzüdü. Uzun vaqt baş egip öy işlerini kılganda baş kısmının tağpoluğunu saqlaş üçün boyun arka muskulları çarçaş xarakterlik qısqırab, boyun mörə qetip ağırış qatarlıq məsillərini keltürüp çıxırdı. Başını tövən qılıp öy işlerini kılış, məsələn, kır yuyuş, kök tat yuyuş qatarlıqlarda

0: ve meşgulat tekşilikini yukarı götürüp, enikini yığış hareketini köpürek işlep, boyun kısmıdaki çonkur katlamdaki mukum muskullarını çınıktırış gerek. İkinci, yer sürtkende eğir nerslerini yötkigende bel umurtkisi zahmılındı. Daim belini egip yer sürtüş, eğir nerslerini yötkeş katarlıq oy işleri hareketi asalı bel ağırkını keltürüp çıkardı. Eğir bulganda put ağırış, put uyuşuş katarlıqla körüldü. Yer sürtkende okuya etiş altıdaki kadem bilen bedenin eğirlik merkezini tüvaletiş gerek. Bunda kılganda, öy işlerde sağra ve yotu muskullarının küçüğünü çınıktırgılı buludu. Eğir nerslerini yötkigende zonzuyup oltur şalatını kolunup, tutun küçüğü tayınıp orundun turuş, belini egip eğir nerslerini yötkeştin sakınış gerek. Eğir nerslerini yötkeştin toğır kıyapıtı bulsa, zonzuyup oltur şalatını kolunup, tutun küçüğü tayınıp orundun turuş gerek. Üçüncü, zonzuyup yükünüp oltırıp yer sürtkende boğumla zahmılındı. Tızını zahmelendirdiğin öy işler erkeği naipti köp, bulup mu uzun vaxt zonzuyup oltırış, tızılınıp pol sürtüş katarlıq öy işler erkeği. Tadqiqatlardan ispatlanışca, adam zonzuyup oltırganda beden eğirliğinin tahminen 7-8 doğru kildiğin eğirliği berdaşlık berdiken. Uzun vaxt ziyadı köp boğumlarının yükü yığılıp kalsa, asalla tız boğumu ağırış, boğum yalluğunu keltürüp çıkarıdı. Tız boğumun asıraşta aldı bilen, uzun vaxt boğumunun yükünün saklanış gerek. İkinciden tiz boğum etrafıdaki muskullarının küçüğünü küçeytiş, ailede yotunun küçüğünü çınıktırış gerek. Mesela tamğı yolunup oltırış altını saklap duruş degende. Tamğı yolunup oltırış altını saklaşta işki puti mörük anlıkede bulup, yerim zonzuyuş, dönbisi tamğı çın çapleşiş, tiz putnun küçüden eşip ketmeslik, işçigi tartmaslığı gerek. Her bir grupa 20 minuttan 1 minut kıça bir kitimde 5 grupa bosu muhabık buludu. Төртіншісі, әйнек сүртіп, мөріні ярландырыш. Қолыны егіз көтіріп, әйнекіні тәкрар сүртіш дайым көрілдіған мөріні зақмаландырыш әркетті. Чүнкі адам бәдіндікі алайды мөрі бұғымы құрылмысы болып мұ, мөріні егіз көтіріп, әйнекіні сүрткенде, мөрі чоқысының астыдікі тар бойшықтікі тоқылмылар асала тәкрар соқылыш ва сүркілішіні келтіріп чықырды. Бұл қыл әркет ұзын вақыт тәкрарланса, асала мөрі бұғымы яллығыны келтіріп чықырды. Dəsmalını xadının üstüge bağlayıp, egizli sürtüş məşğulat elib verib, kolunu təkrar egiz götürüp, sürtüş şərkətinin yüz verişdən saxılınış gerek. Bəşincisi, qorumu qoruşda çıxan buz nəfəsinin yolunu zəxmələndirdi. Buzun adamgı bolğan təsiri kiçik bolğanda burun, köz, yutqıncaq şıllıq pərdisini qıdıqlap, burun yallığı, yutqıncaq kekirdək yallığı, kana yallığı qatarlıq nəfəs yolu kesəliklərini kəltürüp çıxırdı. Buzunu uzaq müddət sömürgəndə yenə, sozulma tosluş xarakterlik öpkü kesəliklərini kəltürüp çıxırdı. От ичтен бурун бу стартқыны ичиш керек. Корму коруп болгондон кийин бу стартқыны яны бир нече минут ичип коюп, бусны пакс чыгарып этип андан этип ичиш керек. 6-нчиси зияда эмгек менен демилишни бирлештириш. Айыл палетинин герч пайдасы болсунму, лекин муафик болушу. Эмгек менен демилишни бирлештиришке диккат кылыш керек. Эгер биярамлык көрүлсө, вактыда арам элиш керек. Эгер узак муддат кайтып-кайтып биярамлык көрүлсө, балдыраак кесипти давалаш кадамдардан жардам сораш керек.
1: Эме пишип, докторханага берипла мартлашып кетти.
2: Bu operasiyaya yüz neçim on yiyen pul kitidi o, kandak kılsız?
3: Davaltay, davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kitimki davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı, bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu. Sizden diginiz de kılım hem.
1: Doktorhan da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılın, heridar meni sakla batıdı.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçiliği tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Kadirlik dostlar, bugün yeni kızgarlık bilimlerimi sözler birmen. Adamın kulakı təxminən 3 kilogram eğirliğindeki nərslərini kötürələydi. Yeni doğulğan çücülərgə atanısı qandaq yeməklik yeyişini ügətməsə, ola çoxum ölüb getirdi. Siyabiliğinin umurtqısı bulmaydı, şuna onun qayət zor bədini mu kiçik tüşklərdən ötələydi. Kiçik balalarının ətiyas pəsildə üzüşü ən tez buludu. Hamıldarlıq məzgilidə ayallarının minisi azıraq kiçikləydi, tuğutdən kiyin andın əsligi kilidi. Oturu hesablan, hər bir əxlət tuğudun 30 min çivin tuğuluşu mümkün. Vaqt duyğusu bilan diqqətni yığış otursa da küçlük bağlanış var. Sevza əsli binəfşi rəng deydi, amma 17-ci əsrdən başlayıb insanların pərviş qılıb östürüşü gəlgişib, andın hazırqı sevzi rəngə gətirgən. Hər bir tamçı su, yeryüzdə 300 milyon yıldın köprək vaqt mövcud bulub gəlgən. Şölgəyinin qaynaş noxtisi, sunun üşəsi gətən. Çümülünün öpküsü yox.
8: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib, əxlət sandığına taşlayım mən.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrat naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bosingda isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mihir bir bulak. Pinhan çeşmesini hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayesini aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık horap tügümeydigan. Mihir bir güher emmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mihir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mihir kuddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mihir kuddu simsim yamgurdek kişini hayacanga başlaydı. Mihir kuddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mes hoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mihirlik bulaylı. Her cayda mihir taqtaylı. Mihir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Radyonuq dostlar, proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Bala momusuğa tamaq yiyizib atqan apısının yeniği kirdi de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda qandaq qoyanla ba, nemi işlanı qığınla bolsa, şunu yiyizib kelinla dep tapşırıq bədi. Qay degen nemi apa? Dep heyranlıq bilen soraptı. Balam, qay degen muallim degendek çoğun boğanda çoğun kılımen dep köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun bolsan nemişlanı kınmakçı? Dep, oğluğa kaytırıp sual koyupta apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çaklık orındıkta oltırgan momısıga karavet kendinkin tuyuksızla. Men çoğun bolsam, dadamdek yakşıkotun alımen. Uçakta siz mi momamdek kıyırıp çaklık orundukta oltırsız? O sizini iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükkeni oğlunun eğizden çıkıp atkan Adem'nin könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap özünü tutup alanmay. Oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekıvatkan hoşallık yaşlarını yöşüremedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynektek rol oynaydı kallıkını tekimi çoğun düşünüp yetti. Demek atı anılanın kılıvatkan her bir işleri perzentlerine təsir köstüdü. Çoğun aşka atı anıla çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata-anıla balılağı nispeten bir aynak. Bu aynak her vakit pakırıp dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir aileye bəxtinin yar buluşunu ümit kılırsın.

Ha, sevimli radio anıgıçılar. Muşu kişilik hayatta, muşu kişilik durmuşta biz bilişki tigilçik işler intayın köp. Biz aldı bilen düşünüşünü bilişimiz gerek. Dostumuzdan bizgi yardım kılışı bir yakşı iş. Bu onun ah gönüllüki şundakla ken korsaklık. Eğer yardım kılmışçı, herkes rencimezlikimiz gerek. Çünkü o bizgi karızlar emez. Biz toxtumay özümüzü mükemmelleştirişini bilişimiz gerek. Biz yardımge muhtaç boğan çağda, başkalarının bizgi çokum yardım veriş mecburiyeti bulmaydı. Onundan başka müstakil fikir yürgüzüş, kayserlik, kuşallık ve bekit biz erişmekçi boğan derslerdir. Kandaklı bulmuşsun, fakat özümüzle ömürümüzün ahırgıca özümüz bilen bile bulunuz. Şun kandaklışımız gerek, şuna özümüzgi tayiniş üçün özümüzde kudret tapuzuşumuz gerek. Onundan başka şu, onundan başka farklandırışını bilişimiz gerek. Dost tutuşta bay namıratlığı karman. O milyardır bolsa mı, onun baylıkının siz bilen kılcı alakası yok. O yeşilimisi yok namırat bolsa mı, bir küllerde siz ihtiyaclık boğanda, sizge birden bir baylıkı boğan, bir parça nenini belip etişimi mümkün. Mana bu, roy bay dost bilen, roy namırat dostun farkı. Onundan başka kadirleşini bilişimiz gerek. Şunun da işinin ki, dünyada güzel hem çin muhabbet hikayesi hakikaten mevcut. Yani şundak muhabbet ki müyesser boğunumuzda kadirleşini bilişimiz gerek. Yine zimmisi ilişini bilişimi intayın zörür. Nemi sebepten toykıgan buluşunuzdan katli nezer, balınız boğan iken, çokun bu ayını söyüşünüz lazım. Bu kançilik adli, kançilik soğuk buluşudan katli nezer, onu illetiş sizden mecburiyetiniz. Çünkü siz ata ana.

pişib yetilişini bilişimiz gerek. Bizden yaşlıq baharımız közünü jumup açıcı ütüp gidiyordu. Yüzümüzdeki korukla bağansır köpüydü. Közlerimiz torluşudu. Yılla bizden ruhsarımızını əp gidiyordu. Ama tecrübe savaqlarımız köpüydü. Kögen, bilgen, anlıqallarımız köpüydü. Meselelerge bağansır toğru hüküm kılıdığan, toğru düşünüdüğan buldumuz. Elbette yukarıki manımışı tevsiyelerimiz anlıqçılarımızdan her bir gününün mənavı iyi buluş için. Qinemese güzel tevsiyelerimizdinkin nadir naqşılarımız davamlı silah için.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Dövlətlik tömür yol qorohinin ən yeni sallıq məlumatı da körüstülüşcə, 1-ci aydın 4-ci ayıqıcə, məmliket boyicə tömür yolda toşılğan yolucu 1 milyard 555 milyon adam qeydimgə yetib, oxşəş məzgildikidin 6.8% aşqın. 1-ci aydın 4-ci ayıqıcə, məmliket boyicə tömür yolda künigə otdırı yesab bilən 11.574 yolucula poyizi qatınıb, oxşəş məzgildikidin 6.3% aşdı. Çigra halkıgan yolucula transporti köngül koyup təşkilənib, Çigra eğizda tamojindin ötüşünü kolaylıqlaştırış səviyyəsi östürüldü. Dövlətlik tömür yol qorohi təşviqat bölümü Ağparat Başqarımızın muavin başlığı Huşin Sin Mondaq dedi. 1-ci aydın 4-ci ayıqıca Cungu Laos tömür yolada toşılgan Çigra halkıgan yolucu 143 min adam qeydimgə yetib, oxşeş məzgildikidin 36.3% aşdı. Guangzhou Shenzhen Shangang yuqori sur'atlik tömür yolida toshilgan chegara halqigan yo'lovchi 11.777.000 odam qaytimiga yetib, o'xshash mazgildagidan 14.8% oshdi. Tömür yol davlatning chegaradan o'tishdagi viza kechirim qilish siyosati ilib kelgan yo'lovchilar oqimining eshigi faol uyg'unlashib, chet ellik yo'lovchilarning poyezga o'tirib Jungguni sayohat qilishi uchun ko'p xil til mulozimati qildi va safarga chiqishiga qulaylik yaratib berdi. Мәмлекет бойынша төмір yolda тошылған чет әлік yolucu 7.829.000 адам қайтымға етіп, оқшаш мәзгілдікіден 33.9% ашты. Төмір yol тармақлары әр қайсы жайладығы мәдәниет саяхат тармақлары білән пағал жіпсілішіп, поездның мәнзір районығы қатнышыны елігері сүріп, төмір yol істимал еңі мәнзірсі бәрпа қылып, мұсабықа, көргезмә, ойын қойуш, тәтқи қылып үгініш қатарлық көп мәнбәлік сәбәрге чықш ихтияжыға пағал мұлазымат қылып, мәқсус темылық поездың заказлық көп әйтіп, линия бойдегі мәдәниет саяхат істималыға өнімлік түрткі болды. 4-ci ayının axırıqca tömür yolunun avasız vagon mülazimeti 8000-dən artıq oq poyiz vagonlarına kengaytıldı. Ərmək hayvallarını ilib meniş səpiri mülazimeti yuqarı sürətlik tömür yol vağzallarının 126-sını qapladı. 265 poyiz də köpəytildi. Yenik qaçılaş mülazimetini noxtada sınaq qılış 111 vağzalını qapladı.

Yok. Sporiler yaki bık sporilerga taynıp köpeydiğen yeşil renglik oksigen asıl kılığı ucu ösümlük. Lekin muhtırdik ösümlüklerinin şahılınış usulü ve yopurmakının ösüş usulü başka uruhluk ösümlükler bilen okşaş bulgaşka, onu adi kılıp kiçkiltilgen nusha yaki kıskartılgan nuskudaki uruh ösümlüke edep düşünüşkümü boludu. Bu ösümlikler topudaki muhlar gerçi yıl boyu küçük arlık yoçuklarda yaşsımı, lekin başka ösümlikler bilen ortak yaşaş münasiyetini şekillendirip, ekologiya sistemiste muhim rolni cari kıldırdı. Ozuqluk, suning aylanışığa katnaşıp, su ve tuprakını saklap, başka canlıklarını makalleşiş muhiti bilen təminleydi. Yine muhit canlıklarının köp hıllıkını vasitilik eksettirdi. Muh bilan lişaynikni farq etish tasmi? Tabiiy o'sish oldida muh bilan lişaynikning ekologiyalik o'rni bir qadar o'rtoqlashgan bo'ladi. Ya'ni muh bor joylarda mu lişaynik bo'lishi mumkin. Shundoq bo'libla qolmasdan ikkisi yakitaning cho'ng kichikligida bir qadar o'xshashlik bo'lgachqa, avrishklarni saqlashda asosan o'xshash bir yurish usul qo'llaniladi. Ikkisi o'tirsida bog'lanish bo'lsa-mu, lekin muh bilan lişaynik butunlay o'xshamaydigan ikki xildir. Muhning ösümlük deb atılışıdaki sebep, onun da xloroplast bar bolup, fotosintez elip berip, özünü ozuqlandıra alaydı. Gerçi bazı

Dengiz okyan ekologiya sistemistin başqa orman, otlaq, çimliq, köl asti. Hatta dengiz yüzdün igiz rayollardaki yalangaç tağ cinislerde muhtördeki ösümliklerini körgülü buludu. Mavin Canmondaqta dey. Eğer bütün dünyadaki neçi 10 min xil muhni bir bütün gevde edip karısaq, muhlar mutlak alda kuruqluq yüzdeki hayati küçü en küçlük tür bulup kalıdı. Lekin bu muhlar oxşaş bolmagan tür topu bulup, eğer türler birlik kılınsa, muh türdeki ösümliklerinin hayati küçü tesavvür kılgandak 13 küçlük bulmaydı. Gerçi bir kısım ösüş muhitini tallamaydıgan muh türdeki ösümlikler bolsa mu, lekin umumlaştırıp etkanda köp kısım muh türdeki ösümliklerinin muhitki beqiniş derecesi naiti yokuri. Bazı muhtırdaki ösümlikler iptidai muhitin ayrılgan aman kaytı öselmeydi. Yerimge yakın muhtırdaki ösümlikler su yeterlik muhitta normal köpiyeleydi ve öseleydi. Onun başka derek ve çatkallarına nispeten etkanda muhtırdaki ösümliklerinin ömrü bir kadar kıskı buludu. Müşümenden etkanda o yanıla aciz buludu.

0: Seni. Çağırmayınıgı? Kündanlatmaz.
1: Өй işleri nurgun kişiler özünü kaçıralmaydıgan avarçılık iş bulup, kişiге hem vakti sırap boğandak, hem zihni küçü sırap boğandak tuyğu berirdi. Ameliyette, өй işlerini kılış, ıhtıdar baha nispeti naidi yokur bolgan herkete hesaplandı. Birden belini egip, birden belikini kötürüp, sürtüp, yuyup, bir vaxt aldıraş işlegenden kin, өй pakizlandı, herket miktarımı aşıdı. Bunun salametlikke boğan paydası hakikaten köp. Bu şundaq ketey verse, öy işlerini kılışını yaxşı gördüğün adam bilen, əzəldin öy işlerini kılmaydıgan adam da mu pärik zor boludu. Öy işlerini kılışkı amıraq adamdan ölüm kalpi tekimi tövən boludu. 2013 yıllık ilmi jurnal Amivi Kütüphane Universal Jurnalının torda elan kılıngan bir parça tatqiqatın bay kılışca, ərlər bir qadar eğir öy işlerini köpere kısa adetki ölüş nisbiti və rakesli bilen ölüş nisbitini tövəlletkili boludikən. Өй işlerini kılış kamerak adamda rakkesilinin xatırı tekimi tüven buludu. Yukarıki tatqiqatı görsülüşçe, erlagi nisbetten etkanda, her haftada daim eğir öy işlerini kılışın paydası tekimi köp buludike. Onun adetki ölüş xaupi əsildeki ölüş nisbetinin 71%-ki tüvelleydike. Rakkesli beden ölüş xaupi yerim giyikin tüvelleb təxminen 52%-ki tüşüdike. Yenik öy işleri kılgan erlaginin rakkesli beden ölüş nisbeti əsildeki ölüş nisbetinin 67%-ki tüvelleydike. Өй işlerini kılış kamerak adamda diabet keselikinin xatırı tekimi tüven buludu. 2018 yılı Amivi Sähiye Jurnalda elan kılangan bir türlük tatqiqatı baykılışca, kiyim kelse kolunu sozudugan, tamak kelse ağızını açıdugan kişilerde asalı diabet kesili payda buludukken. Өй işlerini köp kılışının diabet kesilinin aldın ilişka paydası barışken. Tatqiqatçılar 13 mandan artıq er üstüde tatqiqat elip berip, alaqıdar təsir körüstüdugan amıllarını oylaşkandın kin,

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 26. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Serbiya zongtonu bilen sohbet ötközdi. Xi Jinping Serbiya zongtonuğa dostluk ordini beriş murasımı ötközdi. Xi Jinping Pakistan zongliyesi bilen körüşdi. Xi Jinping devletni idare kılış toğrısıdanın 5. tomunun Fransızca, Rusça, Arapça nusxaları ve Xanzuca murakkab xat nusxası nəşir kılınıp tarqıtıldı. Li Qiang Serbiya zongtonu bilen körüşdi. Li Qiang Pakistan zongliyesi bilen sohbet ötközdi. Wang Huning memleketlik siyasi kengash raislar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Wang Huning Serbiya zongtongi bilan ko'rishdi. Hurmatli radio tinglovchilar, tuvanda deqtinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

0: стансымыз хабары. Дөлет рейсі Ши Цзиньпин 5-й айның 25-й күні түштін кейін Бейджан халық сарыйда дөлет ішілері зияртыды болу үшін жүнгоғы келген Сербия зұңтуңы Вучич білен сөхбет өткізді. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. 2024-й ілі мән Сербияда дөлет ішілері зияртыды болдым. Ішкі тарап, еңі дәвірдікі жүнго-Сербия тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылышының еп еңі сәйіпсіні бірлікті ашты. 2 yıldan buyan Jungo-Serbiya taqdir ortaq kevdisi qurilishida faol natijalar qo'lga keltirilib, ham ikki davlat xalqiga baxt yaratildi, ham davlatlar aro munosabatning ulg'isi tiklandi. Junxo millati bilan Serb millati azob oqibatlarini boshdan kechirgan, ham shonliq natijalarni qo'lga keltirgan. Ikkilisi egilmas sunmas, qatti jasoratlik ro'yi fazilatga ega. Ikkilisi mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lishga qat'iy intiladi. Millatning izzat-hurmatini qo'g'daydi. Ikkilisining tinch taraqqiyotda ching turish, adil, haqqoniy bo'lishda ching turishga bo'lgan tushunchasi cho'nqur. Ikki taraf aloqani kuchaytirib, o'zaro ishonishni mustahkamlab, hamkorlikni cho'nqurlashtirib, o'zaro qo'llab, taqdir qismatda billa bo'ladigan, o'rtoq gullanadigan parloq yo'lda birlikda yengib, Jungo-Serbiya umumyuzlik strategiyalik hamroqlik munosabatini yeng yuksaklikka ko'tarishga turtki bo'lish kerak. Ши Цзиньпин munolani ta'kidladi. Jungo bilan Serbiyaning jonjigar do'stligi o'zgacha alohidlikka ega bo'lib, cho'nqur tarixiy logika va real asosga ega. Ikki taraf davomli bir-birini qat'iy qo'llash kerak. Jungo Serbiyaning o'z davlatining ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mengishda ching turishini qo'llaydi. Serbiya bilan davlatni idora qilish tajribalarini almashtirishni kuchaytirishni xohlaydi. Jungo'ning 15-5 yillik yirik planida yuqori sifatlik taraqqiyot nishoni umumiylik o'rinlashtirildi. Ikki taraf taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, bir belbog' bir yo'lni teng qurishning o'ttir mazgillik harakat planini yaxshi amaliyalashtirib, qatnash va energiya ul aslahalar qatorliq sohalardagi hamkorlikni davomli ilgari surish kerak. Yangi fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishining to'lqini oldida ikki taraf sun'iy aql, raqamlik iqtisod, yashil energiya, ilg'or yosimichilik qatorliq gullanma sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, yangi ish nuqtasini ochish kerak. Bultur Jungo-Serbiya xalqi do'stligining 70 yillikini tabriklash yurishlik faoliyati qizg'in inqos qo'zg'adi. Ikki taraf yoshlar va odamiyat almashtirishini davomli kuchaytirib, viza kechirim qilish qo'shilgan erkin savdo, qo'shilgan bevosita havo qatnashi, strolog qurilmasidan yaxshi foydalanib, madaniyat, ma'orif, tantarbiya, sayohat, yerlik qatorliq jihatlardagi hamkorlikni atroflik kengaytirib, Jungo-Serbiya xalqining an'anaviy do'stligiga varislik qilishi va uni joriy qildirish kerak. Navbatda xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalaymaqonchilik qiralishib ketdi. Jungo bilan Serbiya xalqaro ishlardagi maslishish va hamkorlikni davomli kuchaytirib, haqiqiy ko'ptarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, barobar tartibli bo'lgan dunyoning ko'p qutblishishi, umumiy manfaatdor, sig'dirishchan bo'lgan iqtisodning dunyoviylashishini ilgari surish. Insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari surish uchun bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatish kerak. Vučić munolani bildirdi. Jungo'ning 15-5 yillik planini muvaffaqiyatli tuzganligi va yo'lga qo'yishga boshlaganligini tabriklayman. Rais Ши Цзиньпинның rahbarligida Jungo'ning texim zo'r taraqqiyot muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirdiganligiga ishonaman. Serbiya bilan Jungo umumyuzlik strategiyalik hamroqlik munosabati o'rnatgandan buyon ikki davlat munosabatida ko'rinarlik ilgirlash qo'lga keltirildi. Har qaysi sohalardagi hamkorlikka uzluksiz cho'nqurlashdi. Serbiya Jungo xalqi jonjigar do'stligi ega. Serbiya xalqi Jungo'ning Serbiyaning mustaqilligi va egalik huquqini qo'g'dab, taraqqiyot yo'li ustida o'z oldiga izlanishini qo'llaganligini mangu unutmaydi. Jungo korxonalarining Serbiyaning davlat qurilishiga qatnashganligi ham muhim tuhfa qo'shganligiga rahmat aytdi. Serbiya Jungo bilan bo'lgan munosabatni rivojlantirishga yuksak ahamiyat berdi. Jungo'ning yadroluk manfaatini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Jungo bilan birlikte bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruş hemkarlıkını çonkurlaştırıp, zor tür kuruluşlarını olgı sılcıtıp, adımiyet almaştırışını koyuklaştırıp, işki devlet münasibeti de tekimi köp emeli neticilerini kolgı keltürüşke türtki boluşunu ümit kılıdı. Jungo çoğun devlet bolu süpiti bilen, kiçik devletlerge başının ahir beraber hürmet kılıp, halkara kanunu rayi kılıp, dünyayı ülgü boldı. Serbiya Reis Xi Jinping oturuğu koygan zor dünyavi teşebbüslarını kollaydı. Jungo bilen köptereplik hemkarlıkını devamlı küçeytip, halkara tınışlık ve adıllık, hakkaniylikini kogdaşını halaydı. Söhbettin kiyin iki devlet başlıkları siyasi, iktisat, soda, pentechnika, maarif, ediliye, medeniyet katarlık sahaladaki 23 türlük hemkarlık hüccetinin imzalanışıga birlikte guvah boldı. İki taraf Jungo Halk Cumhuriyeti bilen Serbiya Cumhuriyeti'nin yeni devirde Jungo Serbiya takdir ortak gevdisi berpa kılışını devamlık ilgiri sürüş doğrusudaki birleşme bayan attı. Ve Jungo Halk Cumhuriyeti bilen Serbiya Cumhuriyeti'nin tört çoğun dünyavi teşebbüsünü emeliyleştirişini ortak ilgiri sürüş doğrusudaki birleşme bayanatını ilan kıldı. Söhbetin ilgiri Xi Jinping ve Repikisi Peng Liyuan Halk Sarayının şimali zalıda Vučić ve Repikisi Tamara Şerifige karşı iliş mürasimi ötküzdi. Vučić yitip gelgende hürmet karavulları tizilip ihtiram bildirdi. İki devlet başlıkları parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Jungo bilen Serbiya'nın devlet şiirlerini uğurladı. Ken Enmin meydanında 21 pay hürmet topu etildi. Vučić, Xi Jinping'nin hemralıkı da Jungo Halk Azatlık Armiyası hürmet karavullarını gözden keçirdi. Hem parat sep şeklini köydü. Şu günü keşte Xi Jinping ve Peng Liyuan Halk Sarayı'nın altın renglik zalı da Vučić er ayal şerpige karşılık siyapeti ötküzdü. Wang Yi alakadar paliyetlerge katnaştı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü keşte Beijing Halk Sarayı'da Serbiya Zontongi Vučić'ka dostluk ordini beriş murasimi ötküzdü. Jungo bilen Serbiya'nın devlet bayrakları retlik tizilgan bolup, arka körünüş tahtısıdaki altın renglik dostluk ordininin nakışları közünü çağındattı. Jungo Halk Azatlık Armiyası'nın örmet karavulları ordin beri sahnesinin işki tarpı da örmet bilen turattı. Murasim başlandı. Jaranlıq murasim muzikisi yanrıdı. Altın renglik darvaza asta-asta içildi. Reis Xi Jinping, Zongtong Vučić bilen birlikte zalgı kirdi. Reis Xi Jinping'nin rapiqisi Peng Liyuan, Zongtong Vučić'nin rapiqisi Tamara birlik kirdi. Bütün

0: Hürmetli radyo anlayıcılığa. Emdi Dünyağına Zer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar. Rusya Zuntunu Putin yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde buldu. Ziyarette mol neticiler kolgu geldirildi. İki devlet başlıkları birleşme bayanat imzalab, ilan kılıp, Cungo Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin müddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. 20 türlük hemkarlık hüccetini imzalaşka guvah buldu.
1: Cungo Rusya muharip hemkarlığı çoğunkuruluşup, halık kalbini tutaştırış ilgiri sürüldü. Hürmetli radyo anlayıcılar, tövende de yıkıtanla programımızın tepsili mesmunları bolsun.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Rusya Zuntunu Putin yakında Cungo'da devlet işleri ziyaretinde buldu. Ziyarette mol neticiler kolgu keltirildi. İki devlet başlıkları birleşme bayanat imzalab ve ilan kılıp, Cungo Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin müddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. 20 türlük hemkarlık hüccetini imzalaşka guvah buldu. Bu mezgilde iki devlet başlıkları söhbet ötküzüp, bir katar muhim meseleler doğrusu da stratejiyelik fikir almıştırıp, Cungo Rusya umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetini ilgiri sürüş doğrusu da yeni muhim ortak tonuş asıl kıldı. Yeniçi çoğun devletle münasibetinin ülgüsü bolu süpti bilen, Cungo Rusya münasibetinin ehmiyeti ve tesiri iki taraf kategoriyesinin zor derecede halkıp, dünyanın 100 yıllık özgürüşüdeki halkılık turaklık miktarga aylandı. Bu yıl Cungo Rusya stratejiyelik hemkarlık, hemralık münasibeti ornatılganlıkının 30 yıllık. Şundakla Cungo Rusya inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanganlıkının 25 yıllık. Ötmüşünü əslisek, devlet başlıkları diplomatiyesi, baştan ahır yeni devirdeki Cungo-Rusya münasibetinin tərəqiyat yönülüşünü körstüp bədi. 13 yıldın buyan Reis Xi Jinping, Zuntung Putin bilen 40 neç qetim uçuraşdı. 100 neç qetim telefonlaşıp, xət əvətşip, iki tərəf münasibetini tarixdiki ən yuqur səviyyəyə yetküzdi. Bu qetim Zuntung Putin'nin 25-ci qetim Cungo'da ziyaretli buluş. O, Reis Xi Jinping bilen körüşkende, Cungo'nun bir gün körüşmüse, 3 yıl körüşmügendek bolup ketmek degen kadimi sözünü nakıl keltürüp, iki devlet başlıkları otursudaki çoğunkur dostluk, hem de Cungo-Rusya münasibetinin yukarı seviyesi ve alahidlikini toluqnama yankıldı. Nöbette 100 yıllık özgürüş tezleşi vatudu. Xalqara vaziyette özgürüş bilen kalay mıkançılık kirelişip getti. Davalgıp turgan dünyada, Cungo bilen Rusya, oxşaşla Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Yenişige daimi əza devletle ve mesuliyetçan çoğun devletle. İki taraf münasibetini yeni başlanış noktası da kandak ilgir sürüş gerek. Kandak kılganda alkılık turaklık mıktarının rolünü teximi yakşı cari kıldırgılı boludu. Tehimi yukarı süpetlik siyasi cihette öz ara işin işini müstekemlep, öz ara stratejiyelik kollaşını çıngıtış. Tehimi yukarı süpetlik öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkı kuvvet verip, özlerinin terakkiyatı, gülün işini birlikte olgı sılcıtış. Tehimi yukarı süpetlik halk kalbini tutaştırışını olgı sılcıtıp, şiki devletinin evlat mı evlat dostanı üç asasını puhtılaş. Tehim yukarı süpetlik, xalqara hemkarlıkını kanat yaydırıp, dünyavi idari kılışını ıslah kılış, mükemmelleştiriş. Reis Xi Jinping'nin bu muhim bayanları, Cungo-Rusya münasibetinin yeni terakkiyatına yöneliş körstüp bədi. Zuntung Putin mındaq deydi. İki devlet münasibetinin kelgüsüge toluq şençimba. Cungo bilen hemralık münasibeti ve inak koşnudarçılık dostlukını birlikte çoğunkurlaştırıp, dünyanın kayıpsızlığı, mukimliğini birlikte koğdayımız. Cungo İctimai Pelle Akademiyası, Rusya, Şarkı Avrupa, Otrasya Tetkikat Kanısının Tetkikatçısı Li Yonghui tahlil kılıp mındaq deydi. Reis Xi Jinping otturgu koygan, төт техими юқур сүпәтлік нишанның етекчілікіде Джунго Русия хәмкарлықы техими юқур сәвия, техими чонқур қатлам, техими күшлік әврішімлікі иге еңі басқышқа қадам қойуду. Шындақла давалғып тұрған дүнияға техими көп мұқимлік бә енеқтіқні еліп келуду. Сияси жиятта өз ара шинеш Джунго Русия мұнасыветінің әң рошен алахидлікі. Шындақла Джунго Русия инақ қошныдарчылық, достлук һәм карлык шартнамасынын баш максаты ва түп принципи. 25 жылдан буян халкыра вазиятта кандай өзгөрүш болушудан катты назар, эки дөөлөт баштан ахыр бу шартнамада бекитилген иттифак түзмөслүк, каршылашмаслык, үчүнчү тарапка каратмаслык принципи

tümen kıynak cepaladı tavlandım. Er yan sokkan boranga ne pervayım. Bugün şükünde Cungu Rusya münasibeti tekimi neticilik, tekimi tez terakki kılıdığan yeni başkuşka kadem koydu. İşki taraf yeni başlanış noktası da turup, işki devlet başlıkları asıl kılgan muhim ortak tonuşunu yitek çıkılıp, tekimi yukur süpetlik, umumüzlük, strategiyelik hemkarlıkını olgı sılcıtıp, öz ara işiniş asasını bağansırıp puhtılap, hemkarlık süpetini bağansırıp östürüp, dostluk yolunu bağansırıp kenaytıp, dünyanın yüzyıllık özgürüşüdeki oçkuşluk turaklık miktarını tekimi puhta zimmesiyle alıdı.

0: Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiye ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının rolünü izcillaştırışını çördüyen halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış ve siyasi kengiş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kılıdığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolun işti çıntırıp, anlık halda ideyede, siyasi de, herkette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek bir deklikini saklap, çonkur teşürüp tatkik edip, pahalı çağrı tedbir görüstüp, partiyele kengişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakış işlep, ken azalani, ek naekni inik ayırıp, meydanda çıntırıp, ahtip küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yetekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiye Gurukla ve Soğudu Sanayetçiler Birleşmesi'nin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzü ilişkini çonkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlaşış, kesbini kadirlep tökp koşuştek, köp partiye hemkarlıkının isil en-enisini devamlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itikadi, ali canap hısıldı ve Jongo Komünistik Partiyası bolgan çonkur muhabbetigi varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış işlerinin evlat mı evlat devamlaşışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem şiltişinin doğru yönleşide çıntırıp, namzatlarının siyasi ötküli, paklık ötkülünü katkı igilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak sapasını gevdilik tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde şençilik, mesuliyet can, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiye guruhla, hakimiyet işlerine katnaş kuçin partiye kuruluşunun nişani ve prensipini zişçördep, siyasi igileş iktidari, hakimiyet işlerine katnaşış ve onu muhakeme kılış iktidari, teşkilleş rehberli kılış iktidari, hemkarlaşıp billi işleş iktidari ve özdeki meselelerini hel kılış iktidarını özlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü arkalık hakimiyet işlerine katnaş kuçu partiyanın yeni kıyafetin namayan kılışı gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulunu üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakşı tecrübe, usullani, vaxtıda tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çonkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaş kuçu partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yekülleb, hakimiyet işlerine katnaş kuçu partiye kuruluşunun kanuniyetini ilgileş gerek. Memleketlik Soğudu Sanayetçiler Birleşmesi asasi katlam teşkilatları kuruluşunu küçeytip, karmıkıdaki sodgerle uyuşmalarının ıslahati, terakiyatı türütkü bulup, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam ösüp yetilişige mülazimet kılış, onu ilgiri sürüş iktidari ve seviyesini küçep östürüp, hizmet süpüti ve önümünü üzlüksüz aşırış gerek.
1: Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ilin 2 ayının 25-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı yolda çıngdırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Partiyanın 100 yıllık kreş tarihiga, partiyanın xalqını ittifaqlaşdırıp və yetekləb, kişilik hukukunu qolğa keltiriş, kişilik hukuku hürmet qilish, kişilik hukukunu kapalatlandırış, kişilik hukukunu ravajlandırış yoludaki boşaşmaz tırışçalıq singan. Dövletimiz sosyalistik zaman ivilaşkan dövletini umumjülük quruş. İkinci yüzyıllık kreş nişanığı yürüş kılış yeni sefirini başıldı. Biz kişilik hukuk hizmetini yakşı işleşinin muhimliği ve tahirsizlikini çoğurtunup, Cungo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolu da katli eğişmayı minip, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişge tekimi ehmiyet verip, dövletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga tekimi yakşı türütkü buluşumuz gerek. Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş, Cungo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla, demokratiyanı kolgı keltiriş, kişilik hukukunu kolgı keltiriş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolgı keltiriş teşebbüsünü eniq çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili, sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Cungo halkını bəxtge eriştiriş. Cungo milletini güllendirişten ibaret əsli məqsidi ve burcini məkkəm igiləb, xalqı rəhbərli qilib, inqilab, kuruluş, ıslahatının ulu qalbisini qolğa keltirdi. Cungo xalqı, dövlət, cəmiyyət ve öz təqdirinin igisi qaylandı. Cungo xalqının yaşaş hukuki, tərəqi qilish hukuki ve başqa türlük asasi hukuk mənpəətini kapalatlandırış üzlüksüz alğı sılcatıldı. Partiya 18-ci kurultaydan buyan, biz kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapalatlandırışını, devletini idare kılıştaki bir muhim hizmet kılıştı çıntırıp, devletimizin kişilik hukuk işlerde tarihi muvaffakiyetlerini kolluğu keltiriş kütürütkü bulduk. Biz birinci yüzyıllık kreş nişanını işkaşırıp, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hel kılıp, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatı üçün tekimi puhta maddi asas saldık. Biz bütün ceryallık halk demokratiyasını üzlüksüz ravajlandırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını algı salcetip, icdimai adillik, hakkaniylikini katli qoğdap, halkını tekimi ken, tekimi toluk, tekimi etraplık demokratiya hukukudun bekraman kıldık. Biz tekimi toluk, tekimi yukarı süpetlik işgi oruluşu türütkü bulup, dünya boyunca kölümü en çoğun mağarıp sistemisi, icdimai kapalet sistemisi, davalaş saklık saklaş sistemisi berpa kılıp, halkının turmuş muhiti ve süptini zor küş bilen yakşılıdık. Biz halkını hemmedin ela biliş, hayatlıkını hemmedin ela bilişti çıntırıp, yeni tacsıman öpki yalluğu yokumağı küşlü takabül durup, xalqının hayat bir xəterliki və tən sağlamlıqını ən zor dərəcədə qovduduq. Biz partiyanın millətlə siyasəti və din siyasətini umumüzlük izçilləşdirib, millətlərinin bab baravər buluşdu çıntırıp, ammının dini itqadığı hörmət qilib, hər millət ammısının qanunluq hukuk mənpəətini kapalətlənir.

ikini haqiqi qoğduduk. Döltimiz dünyadaki dövlet kişilik hukuk herket planını uda töt karar tüzgen ve yolu koygan birden bir asaslık çoğun dövlet pop kaldı. Biz dünyavi kişilik hukukunu idare kılıçk pahalı katınışıp, dünya kişilik hukuk işleri terakiyatıga Congo tökpüsünü koştuk. Onu Congo layihesi bilen təminledik. Döltimizin kişilik hukuk işleri terakiyatını olgı sılzitiş emeliydi de, biz markizmlik kişilik hukuk karışını Congo'nun konkret emeliydi bilen birleştirip, Junhua münevver en-enevi medeniyeti bilen birleştirip, partiyemizin kalıqını iştipaklaştırıp ve yetekləp, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişteki muvaffakiyetlik tecrübelerini yekülləp, insaniyetinin münevver medenilik neticelerden örnek elip, devrinin iklimiği layıklaşkan, dövültümüzün ekvalığı maskeledigan kişilik hukuk terakiyatı yolunu tepip çıktık. 1. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de çın duruş. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve dövültümüzün sosyalizm tüzümü, dövültümüz kişilik hukuk işlerinin sosyalistik karakterini belgeleyen. Bizning xalqning o'z ishiga, o'zi ega bo'lishiga kapolat qilib, kishilik huquqdan barobar o'rtoq bag'rimon bo'lishni ching turib, turli kishilik huquqning umumiylik taraqqiyotini olg'a siljitib, eng keng xalqning tub manfaatini uzluksiz turda yaxshi ishga oshira oladiganligimiz, yaxshi qo'g'diya oladiganligimiz, yaxshi taraqqiy qildira oladiganligimizni belgilagan. 2. Xalqning asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilishni ching turish. Xalqchillik Jongoning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lining eng ro'shan alohidligi. Biz xalqning demokratiya huquqini kapolatlantirib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, xalqni kishilik huquq ishlari taraqqiyotining asoslik qatnashchilari, ilgiri surguvchilari, manfaatlanguvchilarga aylantirib odamning atroflik etilishi, butkul xalqning o'rtaq beyishida texim ro'shan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga haqiqiy turtki bo'ldik. 3. Davlatimizning amaliyotini chiqish qilishni ching turish. Biz kishilik huquqning umumiylik prinsipini Jongoning amaliyoti bilan birlashtirib, kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga davlatimizning akvali va xalqning talabini chiqish qilgan asosli turtki bo'lib, xalqning keng, to'liq, haqiqiy, konkret, unumlik, asqotadigan kishilik huquqdan qonun bo'yicha bahraman bo'lishiga haqiqiy kapolat qildik. 4. Yashash huquqi, taraqqiy qilish huquqini eng muhim asosiy kishilik huquq qilishni ching turish. Yashash barliq kishilik huquqdan bahraman bo'lishning asosi. Xalqning baxtli turmush kechirishi eng chong kishilik huquq. Biz yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, taraqqiyotda xalqni ko'zlash, taraqqiyotda xalq toynish, taraqqiyot natijalaridan xalqni tang bahraman qilishni ching turib, texim yuqori sifatlik, texim unumlik, texim adil, texim imkoniyatlik sijil teximi bexatar taraqqiyotni tirishib ishqa oshirdik. Taraqqiyot davomida keng xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini teximi oshirdik. Teximi kapolatlantirdik, teximi imkoniyatlik sijil qildik. 5. Kishilik huquqqa qonun bo'yicha kapolatli qilishni ching turish. Biz qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni ching turib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kapolatlantirishni qonun chiqarish, qonunni ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilishning har qaysi halqalariga singdirib, huquq adilligi, fursat adilligi, qoida adilligiga doir qonun tuzumlarini tez mukammallashtirib, fuqarolarning jismoniy huquqi, mol-mulk huquqi, odimilik huquqini kapolatlantirib, fuqarolarning demokratik saylash, demokratik kengashish, demokratik tadbir belgilash, demokratik boshqarish,

demokratik nazarat qilishga qatnashish qatorliq asosiy siyosiy huquqini kafolatlantirib, fuqarolarning iqtisod, madaniyat, jamiyat, muhit qatorliq taraflardagi huquqini kafolatlantirib, kishilik huquqni qonunchilashish yo'li bilan kafolatlantirish saviyamizni uzluksiz o'stirdik. 6. Dunyoviy kishilik huquqni idora qilishga faol qatnashishni cho'ntirish. Biz butkul insoniyatga o'rtoq qimmatni avj oldirib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, kishilik huquqni o'z ichiga olgan dunyoviy idora qilish tizimisi islohoti va qurilishiga faol qatnashib, insoniyat taqdiri o'rtoq gavdasi barpo qilishga turtki bo'ldik. Yuqorqi 6 nuqta Jongoning kishilik huquq taraqqiyotining asoslik alohidligi. Shundaqla davlatimizning kishilik huquq ishlarini olg'a siljitish amaliyotida hosil qilgan qimmatli tajribamiz. Uni yangi amaliyotga birlashtirib, uzluksiz turda yaxshi davomlashtirishimiz, yaxshi rivojlantirishimiz kerak. Kishilik huquq ishlarining umumiyuzlik taraqqiyotini ilgari surib, Jongoning kishilik huquq taraqqiyoti yo'lida chang turib, xalqning yuqori sifatlik go'zal turmushga bo'lgan orzusiga uyg'unlashib, xalqning kundan-kunga ish berayotgan ko'p taraflama huquq ehtiyojini uzluksiz qondirib, iqtisodiy taraqqiyot, demokratiya, qonunchilik, ideya, madaniyat, adillik, haqqoniylik, jamiyatni idora qilish, muhitni qo'g'dash qatorliq qurilishlarni bir tutash olg'a siljitib, ishqa o'rlashtirish, kirim taqsimoti, ma'rif ijtimoiy kafolat, davolash, turalg'u, yashanganda kutinish, bolalarga yar yo'lak bo'lish qatorliq jihatlardagi xizmatlarni umumiyuzlik yaxshi ishlab, moddiy madaniylik, siyosiy madaniylik, ma'naviy madaniylik, ijtimoiy madaniylik, ekologiya madaniyligini mos taraqqiy qildirish davomida turli kishilik huquqqa kafolat qilish saviyasini har taraflama o'stirish kerak. Kishilik huquq qonunchilik kafolatini kuchaytirib, qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirib, kishilik huquq qonunchilik kafolati mexanizmini takomillashtirib, kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kafolatlantirishning qonun chiqarish, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonunga rioya qilishni butun zanjirlik, butkul jarayonlik har taraflama qoplishini ishga oshirib, xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirish kerak. Qonunchilik sohasidagi xalq ommasining inkosi kuchli bo'lgan gavdalik masalalarni sistemalik tadqiq qilib, planlab va hal qilib, xalq ommasining da'vo talablariga qonun bo'yicha adil muomala qilib, qonun yurgizish adil bo'lmaslik sababidan xalq ommasining ko'ngliga azor berdigan, huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan ishlarning yuz berishini qat'iy to'sish kerak. Ommaning qonunlik huquqiga chekiladigan barlik qilmishlarni, ommaning huquq manfaatiga chekilish masalasiga parvosiz qaraydigan, qori bo'lmaydigan barlik hodislarni intizom qonun bo'yicha qattiq tekshirib bir taraf qilish, javobgarlikni qat'iy surishtirish shart. To'g'ri kishilik huquq qarichini avj oldirib, kishilik huquq tashviqoti va kishilik huquq bilimlarini umumlashtirishni keng qanot yoyib, kishilik huquqqa hurmat qiladigan va uni kafolatlantiradigan yaxshi kayfiyat yaratish kerak. Butkul xalq bo'libmi keng yoshlar, o'smirlar orasida kishilik huquq bilimlari tarbiyasi olib berib, markazizmlik kishilik huquq qarishi, zamonimizdagi Jongoning kishilik huquq qarishi tarbiyasini xalq ma'rifi sistemasiga kirgizish lozim. Hukumat xodimlari bo'libmi asosiy qatlamdagi ma'murlarni kishilik huquq bilimlari bo'yicha tarbiyalashni kuchaytirish kerak. Ommaviy tashkilotlarning afzalligini joriy qildirib, ayollar, bolalar, yashanganlar, mayiblar qatorliq alohida kishilar to'pining huquq manfaatining texnik kafolatlantirilishini ilgari surish kerak. Davlatimiz kishilik huquq ishlari taraqqiyotining jonliq amaliyotiga tayinib, asli ijodiyat xarakterlik huquqlarni pishiqlab, davlatimizning kishilik huquq pan sistemasi, ilm sistemasi, so'z sistemasini beyitish lozim.
kişilik hukuk akılla amri ve kişilik hukuk tetkikat bazı kuruluşunu küçeytip, nezriyede puhta, ilimde kamalat giyetken, halkara kaydılagi pişik, Cungo'nun kişilik hukuk hikayesini sözleyeleydiğen bir türküm kişilik hukuk âli mütehessle koşonunu küçep yetiştirip çıkış gerek. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı türütkü bulup, pütkül insaniyetinin ortak kımmet karışını evci aldırıp, baraver buluş, öz ara işiniş, sığdırışcan buluş, öz ara örnek iliş, hemkarlışıp ortak paydı iliş, ortak terakki kılış ideyesi de çıntırıp, dünyavi kişilik hukukunu idare kılışının tehimi adil, hakkani, muvafık, sığdırışcan yönünüşkü karap terakki kılışıga türütkü buluş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk işleri pahalı katnışıp, her kaysi devletler bilen, bulup mu terakki kılıvatkan devletler bilen halkıra kişilik hukuk alakısı, hemkarlıkını ken kanat eydirip, icadi rol oynaş lazım. Kişilik hukuk tarihi, konkret, real buludu. Kişilik hukuk doğrusu da okşaş bulmağın devletlerinin icdimai siyasi şaraiti ve tarih medeniyet en enisidin çetleyen halda kuruktun kuruk gep kılışkı bulmaydı. Bir devlette kişilik hukukunun barı yokluğuna bağ bir işte başka devletinin ölçüm bilen ölçeşkı bulmaydı. Koş ölçem kolunuşka, hatta kişilik hukukunu başka devletinin işki işlerine arılışının siyasi koralı kılıbilişka tekim bulmaydı. Strategiyelik teşebbüskarlıkını ilgilep, Cungo'nun kişilik hukuk hikayesini küçep yakış sözlep, obrazlık, konkret ifadeleş usuldun paydılınıp, zamanımızdaki Cungo'nun kişilik hukuk karışının calıp kılış küçü, tesirlendiriş küçü, tesir körsütüş küçünü aşırış gerek. Her dercilik partiye komitetleri, partiye grupları, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatına türütkü buluş tarihi mesuliyetini zimmesine ilip, teşkili rehberlikini küçeytip, teşebbüskarlık bilen mesuliyetini üstüge ilip, netice artıp, devlet kişilik hukuk hareket planını hakiki türde yakşı emelileştirişi gerek. Her dercilik kadırla, bulup mu rehberi kadırla, markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Cungo'nun kişilik hukuk karışını anlık ögünüp, tonuşunu östürüp, işençini aşırıp, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişki dairi türlü hizmetlerini teşebbüskarlık bilen yakşı işliş gerek. Cayla, tarmakla ve sahele kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş inini küçeytip, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatı türütkü buladığan birikimi küş şekillendiriş gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağganlı birlik kütü alganda kılgan Cungo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış kişilerinin evlat mı evlat dağımlışıga erkeki kapalatı kılış gerek namlık sözünün muyum noktasını. Ve başvurucu Xi Jinping'in 2022'nin 2. ayının 25. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. Nevetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. ketimlik kollektif ögünüşü riyası açılıklığını sözlügen, Cungo'nun kişilik hukuk terakkiyatı yolda çıltırıp, kişilik hukuk işlerinin umumiyetlik terakkiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüle stansımızın başka programları da bolsun.

Judy Way kitap okuşka, kitap saklaşka amraq adam idi. Onun üstüge, o yazgıçılanın imzası koyulgan kitabını saklaşını bekerek yaxşı görettim. Meyli kançılık çapa tatışının kati nəzər, yazgıçılanı imza koyuğuzuş üçün o köp vaxtı ve zihnini sarp kılgan idi. Onun hazırgıcı yıkkan kitapları 4000 parçadın. Yazgıçılanın imzası çüşürülgen kitapları 400 parçadın aşkan idi. Efsus, o ölüp ketkendin kin, ayalı bu kitaplarını saklaşını xalamay bertaraf kılıp etmekçi boldi. Ondaqta o bu kitaplarını bertaraf kılalam. Bula kızıqsanla, dey kıtanla bugünkü radio jurnal programımızı orlaştırılığın Şehir Banım Tursun tercümesidiki Jung Chiu-shi'nin Yer Üstüdeki Asman namlıq hikayesi de bolsun.

Joey Wei kesel bilen alamdan ötüp 3 aydın keyinki bir günü ayali Xiaobi mağa telefon kılıp öydeki kitaplarını bir tarafı berişimini ötündi. Xiaobi mağa Lümo, öyüm kiçik. Joey Wei'nin kitapları bek orun igelep getdi. Hazır o yok. Kitaplarımı haman cayın tepiş gerek.

ularını sürüp yürgendiğin köre, baldırak bir taraf kılıp etken tüzük. Setişini oylamadım. Kitapla öz oranını tapsıla, Joey ve Muhoşal boludu, dedi. Bu ötünüş tasadı beylik toyulup, Yan Fon'i sıkımdığınca sükütü durup kaldım. Azraq kalamdan ötküzüyüp, astağını mağkul dedim. Şaubey'nin bu işini bana tapşırıştın, kılçılıkma əcəblənmedim. Çünkü ben burun şehirli kütüphanda işleyişke, beni bu kitabdan yaxşı bir taraf kılalaydı deyip karğan bol işi. Veya ki, Joey Wey'nin dostları az boğaşka, bundaq işini köngüldükle kıp yerleydiğini, belki mənli bol işim mümkün edin. İsimli kağını bu içi hesabla baksam, kitabla 4000 parçanın artıq bulup, bunun içi de Abdurna imzası düşkini 3-400 parça etrafıda edin. Bu kitablarını yeve naid ətivalı aşka, çoğun yataq öyü oranlaştırıqan edin. Yataqlıq otur mektepte oku atkan oğlu, hepte ahırda öyge qaytkanda, mehmanxanı öyde yetişki məcbur boladı. Tabii ben de okuyduğun oğlu, ədəbi kitablarını nəzirge ilmaydı. Roşenki, onun dadısının kızıqışığı varısı kılış neydi yok idi. Hazır Joey ve yok. Onun kitablarımı tabiyle Aziz Mehman Salahiyedin məhrum boldu. Kvadratı 30-40 milyonluk öyge nisbətən itkanda, kitablarının oran egeləb duruşu, tala müşkü öy müşkünü qoğulğan dəkli iş idi. Bir gün oylanıp, yeni bir gün uyaq buyaqı telefon kıpşırıp, kitablarını asasən bir taraf kıp oldu. 3000 parçanın artıq kitabını işkige bölüp, rayon dərəcəlik içki kütüphanığı iyanı kıldım. Özüm burun işleyen kütüphanı bilen alaqlaşmadım. Çünkü könlümde kiçkin ğumba idi. Onun üstüge şehirli kütüphana hayvi kılıp işini akıqı söreydi. Rayonluq kütüphanı oxşamaydı. Ola kitabını işik aldığını ilip getip lokamay, yana guvahnamı takıtıp xəbər beretdi. Arsetki bir kütüphana naidi samimilik bilen məxsus iyanı kitab işgavı tayarlıqalıqını böldürdü. Bola Joey Wey'i nisbətən təsəlli boladı. Əhvalını Şaubeyge devedim, en tayin minnettar bulup, bu iki gündə kitablarını yığıştırıp, işki grupuğu bölüp koyduğalıqını bildirdi. Abdurnun imzası düşkən kitablarını kütüphanığı apır beriş muhabıq əməz. Olanı elib qeylin, dəb əskertdim mən. Deməkçi boğunuz, Abdurnun imzası düşkən kitabının yanı qımıdı bamı? Abdurnun imzası düşkən kitabının qımıdını çoğun desə çoğun, kiçik desə kiçik, yanıla öyde saxlap qoyğunuz yaxşı. Lomu, bu kitablarını qeyrgıcımı okumaslığı mümkün. Yanılı baldırak başqalağı beri bitdik. Ondaqta başqa amal qalay. İş qılıp bu kitablağı 100 kəgidək iş bolsun. Dedim biraz toxtu bilim. Demek ki asan qamaq təs deyən həqiqətən rast kepken. Əgər kütüphanığı soğuk qılınsa, titoliğa Joey Wey deyən isim yazılgan bu kitablarını 10 çıqımıda bulmaydı. Tor kitabxanısta bir taldın sasa, çıx küş ketipli qamay, yana xapçılıq boladı. Elbette, özüm ötküzüyüp, dostumun təvərrüklerini saqlap qoyuşunu oylağın. Lekin, bəri bir ədəbiyyatı onca qızıqmay mən. Roman okum ğılımı uzun buldu. Yeni gelip, kütüphanda işleyişke, kitap saqlaş qızğınlıqım soslap getdi. Texmo muhimi, bu kitaplarını çin könlümdün hürmətli geçke, yaxşı panahlıq çay tepiş gerek dəb qaradım. Bu kitablarının biraz mühim buluşurki səbəb şu ki, birinciden kitabın abdurlarının köpüncisi dövlət içi ve ölkü içindeki əsərleri alkışı erişken danlıq yazıcılar. İkinciden Joey Wey bu kitablara imza koyuğuzuş üçün köp əcir ve vaxt sarıp qığın. Bu şehirdeki yazıcılarının imzasını yığıb saxlaydığın həvəskarlar içi de o en kızgın birisi idi. İlgiri o kitab əvətdib, xət yazıb, ödünüb yazıcının imzası erişken. Bu bir neçə ildə yazıçılarının əsrdən bəhərini şiğini, ədəbi söhbət yığını köpəyən siri o yazıçının kitabını ağaç verib, yığından tarqığında öz səmimiyyəti bilən yazıçığa imza qoydurğan. Bəzdə bir ədanlıq yazıçının imzası erişsə, xuddi yuyunub tarınıb çıxandakı şadlanıb, rəsimgi tatıb mağa əvət etdi. O bir qeytim ön didarda mağa uçur qılıb, 100-gə yaxın yazıçının imzası erişdim. Muş sürətlə mağsam, 10 yıl qalmay Cungo'daki barlıq muhim yazıcılarının imzasını kolga keltirəleymən, dəb bu atkan idi. 10 yıl yetkili bulmaydığın vaqt bulması mı, amma Joey Wey üçün ahırda yetkili bulmaz sanğı aylandı. Al həzəl bir yıl ilgiri onun yutkunca qıraqı qırıptar boğalıqı bayqaldı. Şunun bilən onun geriden bir töşk içip, ömürnün ahırda şu töşk arqılıq can saxıldı. Şu günlədə o avazdan qağın. Ömrünün axırda zihni acızlığan bulsumu, amma Karvat Beşi'da 7. gün namlıq bir roman duraddı. Romanda bir adamın ölügendiğinkin yeni bir dünyaya bağlıq haqqıdki hikayeyi sözlengen bulup,

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyasatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programımızga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radiomuz dostlar, programımız qaytıp keldik. Şundaq bir kişi ba. O siz bilen birge bolganda sizge kiyimni qilin kiyishni, bexatarligingizge diqqat qilishni erinmay jikilab turdi. Tit-tit bo'lib turgan chegingizdimi, u yeningizda tursa bir xil illiqlik his qilasiz. Yeningizda pul qolmagan chaqda u sizge pul tepishning o'ng'ay emasligi to'g'risida tanbih beriduyu. Yana cho'ntagingizga pul tiqib qo'ydi. Bu dal sizning ota-onangiz. Shundoq bir kishilar bor. Siz bilan birga tug'ilgan chig'ida ba'zida siz bilan so'qishib qoladi. Yana ba'zida siz bilan tagishadi. Doim sizning narsalaringizni tatib oladi. Doim ota-onangizga sizni chiqishtirdi. Biroq u doim sizni har qanday kishidimi bekarak asraydi. Bu dal sizning qarindishingiz. Shundoq bir kishi bor. Ko'rishmagan chig'ingizda doim uni aslaysiz. Ko'rishgan hamon mangzingiz qizirib, yuragingiz selib, nima deyishingizni bilmay qolasiz. U doim o'ngaylar yuragingizni egilab turgachqa uni unuta olmaysiz. Cheksiz xayollar ilkida ko'zingizga uyqu kelmaydi. Biroq siz yanala şirin yez tuyğulağı çömüsüz. Çünkü siz onu söyüsüz. O siz üçün en könüllü küçük. Bu dəl sizden söygünüz. Şundaq bir kişiler ba. O xuddi sizden hayatınızdan davamı, yaşlıqınızdan eyni ki, sizden muhabbetinizden cevheri. Siz onun üçün həmmini unutuyorsunuz. Her qandaq işini qilishga razı bo'lasiz. Uning bilan uchrashishingiz sizni bu dunyodagi eng baxtli odamga aylantirib, sizga cheksiz baxt ato qilgan. Bu dal sizning farzandingiz, yurak paringiz. Qarang, amaliyotda sizning atrofingizda ana shundoq siz uchun eng muhim odamlar bor. Ular bo'g'ochqila sizning hayotingiz ana shundoq ko'ngillik, ana shundoq baxtlik. Ular sizga ana shundoq cheksiz sevgi, xushallik va baxtni ato qildi. Undoq sizchi? Sizmi ularga ular sizga ato qilgan sevgi, xushallik va baxt tuyg'usini bera oldingizmi? Ularni qadrlang. Ularni asrang. Ulağı köyünün. Çünkü ula siz üçün en kadirlik ademle. Bu dünya şahsiyetsiz muhabbet bilen güzel ve kımmetlik. Kıskığın hayatımız ne kımmetli iyi kılaylı. Etrafımızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirleyli. Yine ondak bosa güzel nakşilerimiz sizler üçün.

Şu tatlı programımız devamlı şubatıdı. Nadir nakşilerimiz sile üçünü yanravatıdı. Elbette muhabbetlik nakşilerimiz üzülmez melodiye beğimizni kuşpırak güllerge toldurmatıdı. Muhabbet güzellik duygusu ata kıladığan ıllık yisiyat sezgüsü. Muhabbet, mehir, vapa, akide hakkıdı yanırgan küyledin bağrımız eriydi. Könlümüz hoş oludu. Hayatka mena, huzur bergüçü muhabbet nakşileri her zaman zokumuzda tatıp durdu. Yani şu muhabbet küylerini anlasak, güzel muhabbetlik eslimlerimizi esleyimiz, en güzel his duygulağı dolumuz. Yani ondak olsa, muhabbet küylerini anlap, güzel his duygulağı çömeleyelim.

Ang mina navada, sadaqat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan mina navada, vapa küyini çalgın küycü bol. Söymek bolsan mina navada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan mina navada, gaydı kargo, gaydı gaz bol. Demek ahırkı işki mısradın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözünü kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetin uzun gıcı devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yana er ayallık durmuştu mu? Naite muhim rol oynaydı. Hakiki muhabbetke erişmekçi bolsanız, dastlabki kızgınlığınızni uzungıça davamlaştırın. Karşı tarafnın artıqçılığını da emas, kemçilikini mi koşup durup söyün. Mapadar sadakatlik bolun, mehri muhabbetlik bolun, gaydı gasp bolun, gaydı kargı bolun. En muhimi nime? En muhimi ken korsak bolun. Bunda hossa söyümlük dostlar, muhabbetlik turmuşunlar güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz tamamlık silah üçün.

Muhabbatda mashq aylangan bir qiz muhabbatlik xotirasiga shundoq deb yozgan. Men baxtni kutdim. Tang shamollardan izladim. Sehrdagi shabnam tomchisidan izladim. Men baxtni kutdim. Gulning bargida kutdim. Xush hidlarda kutdim. Kuz shamollari epkagan Soğuk yettin, küz yıpırmaqları hasıl kığan, güzel altın ren mənzirdin küttüm. Mən bəxtini küttüm, simsim yamğurdun kiyinki, güzel romantik edin. Kar astıdaki güzel təbiyyettin küttüm. Mən bəxtini küttüm. Hayatımdaki her bir güzel demdin, mən onu küttüm. Hayatımdaki şu güzel demde, ben ahire sana yoluktum. Ben emdi o bəxtini senin barlıqından izledim. Onda xosa söyümlü dostlar, muhabbetli küylerimiz arqılıq, üzülmez melodiya beğimizden küylerini içindir.

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demdirin bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Nazimi Çin başlıqının nopus təkşürgülü kəginini anlapla Mayikenge. Seni tutuduğu adam kepto. Şirin cudun çıkıcı boma. Bomsa cinindin ayrılsan. Dep onu qoğutkan idi. Mayiken makul dep şirin cudun çıkmay olturdu. Lekin şu keştikin nakşı usullarının celibkarlıqıga hiç nime toğru kemmeytti. Mayiken şirin cudun asta soğurulup çıkıp Gülhan'ını çöğürdep usul oynavatkan kişilerinin arsığı qetildi. Onun güzelliği əsildilli şebnem konğan gül samsaqqı oxşaytdı. Bununğa onun lərzan usulu qoşulubidi sırtın kegel ərlənin həmmisi nəzirini 17 yaşlıq bu qızğı jığdı. Tuyuqsız peyda boğa mayikən

Şiling joğa ekirgende o Roni'nin kolunu tutup durup, özünü herkes davalatmasını, kerip kağalıkını, davaltışının bir avarçılık işkerliğini etti. Sönek sunuptu. Gelu yezisindeki doktorhanıga apamsak bomaydı, dedi Varuja Haşiga. Bamaymen, sönekimle tak taşlı vitimen. Maria'nın sönkümü tağdı o, dedi Haşi. Onun sözü Adem'nin işçini seyri etti. Haşi yıkılgan günü sägek idi. Ertistin başlap esini yoktup, kalaymıkan sözlüğüyle turdi. Aş tamaktın mı kaldı? Roni közlerdi yaş, ne havğa kardı? Ne hav, onun özdün nemini ötünü vatkalıqını çüşünüp, közünü bir nablen Maksim'a ağdırdı. Onun közü şu kadar meyus idi. Maksim tek küçük idi. O, bu Voli'nde yüzbegen işladın kılç habersiz. Roni yasap begen yağış ademini hoşal oynap olduratdı. Birna'nın bosa kokup çıraydı kan didara kanmıdı. O, Livin'in çişlep, hoddi böğürlenin korşağıdı kağın ahodek lağıldap titreddi. O, şu kadar yalğız, yölen çüksüz körnetti. Şu günü çüştünkin Berna keçip getti. Biz onu zemburuk tergili ketti, dep oylap yürüptük. O mu boğuladek zemburuk yeşke amırak idi. Bırak o keşti kaytıp gelmedi. Köpçilik saklap, karangı çüşüp yıldızla çıkkoça, onundan haber bombağandınken işinin çataklıkını iskilişti ve bölünüp izdeşki başladı. Köpçilik bir keç izdep mi onun karısını uçurtanmadı. Roni jığladı. Nehav mı jığladı? Nehav beşini Roni'nin kökürkeye koyup, "İzdimeyli, mən ölmügeçe o kaytıp gelmeydu," dedi. Berna keçip ketkenin ertesi keşte mayiken yani helikin nakşısını başladı. Bu ketim biz nakşının tekstini enik anlayalıdık. Mayiken'nin nakşısı hem elikin neycalıdığın jigitke hem özünün Bernasığa beğişlanğan dek kılattı. Kiyim yusam derya boyuda, özü kümne oğurlap belik, saptı sudiki taşının kolığa, çıksam takka tergili otun, benvaş şamal çuğup çeçimni, çırmap koydu çöpnün boynuğa, üzükni izdep kırgak kesem, belikla mendin jırakka kaçtı. Çıksam çeçimni izdep dünlege, uşkırtıp şamal meni muzlattı. Haşi üç keç kündüz kıynılıp ahire köz yumdı. Roni daşığı haber yetküzüş. Şundakla Berna'nı izdeş üçün Cilyu yezisiği karapmandı. Dekin Berna uyadımı yok bop çıktı. Roni daşı bilen Cifolina'nı başlap gelgen çağda çeksiz kayğığı çümgen idi. O Maksim'ni körüp onu bağırığı çın bastı. Yumran Maksim, hodde bayılı hoşal sekrep yürgen küçük tiyin, tuyuqsız tağdın olap çüşken taşının tegide kılıp, azaplıq tipirliğandek Roni'nin kuşkırdı tipirlap, çeyqir aytti. Nehav titirep durup, Maksim'ni Roni'nin kuşkırdın acırtıp aldı. Boçağda Maksim'nin jığısı toxtuğan bosumu, lekin Roni'nin jığısı başlanıp ketken idi. Haşini dəpni qıp boğandın kin, daşı bilen Cifolina yani yezığı qaytdı. Nehavnın bədinidin yana işpar hidi tarqılışqı başladı.

kechimni kesib aytganimga qaramanglar. Men yanala uning oqsoqili. O tog'dan tushmasa, oqsoqal bo'g'inim bilan mo uningga hamro bo'lishim kerak, dedi. U yili qishda chegeda o'lib ketdi. O yovvoy hayvonlarga qurgan qiltaqqa tushib ketib o'lgan edi. Ularning uruqidikilar uni yanala o'z qabilasining atomoni deb bilib, uning dafn marosimini nihoyatda dag'dug'liq o'tkazdi. Bahmi ko'p o'limning hikoyasini so'zlab ketdim. Buningga mening ham amalim yo'q. Chunki hamma odam o'ladi. Odamlarning hammasi bu dunyoga o'xshash bir yo'ldan kelsimi, lekin xilma-xil shaklda o'ladi. Ivan o'lganning 2-yinchi yili, ya'ni 1969-yil yozda kundi bilan Yefolin ilgiri kiyim bo'lib o'ldi. Ularning o'limi o'z ajli bilan bo'ldi. Chunki ular 70 dan oshgan edi. Bu yoshga kelgan bovaylar xuddi tog' kayniga cho'kib ketayotgan kashki quyoshga o'xshaydi. Siz ularni tutib olay debmi tutib olmaysiz. Lekin kundi bilan Yefolinning o'limi aloqada bo'ldi. Vahshiy bo'rdimmi? Kuch quvvati cheksiz iyiqdimmi qo'rqmaydigan kundini o'ylimiga yadin bir o'mich qo'rqitib etdi. Shu qo'rqish uning jenini oldi. U yili Ansoir 9 yoshda edi. U shoh ballardan bo'lmasimi, shu kuni daraxtlikdan chilon urug' cho'ngliqida bir qora o'michikni tutib olib, cho'pdan yib eshib uni bog'lab o'ynab yuribdi. O'choqda kundi o'z shiling jo'sining oldida ko'zini yumib, aptob sinib o'ltirgan ekan. Ansoir yenidan o'tganda u ko'zini ochib Ansoirdan: "Qo'lingda bir narsa bog'da qiladi. Nima u?" deb so'rabdi. Ansoir uningga nima ekanligini deb bilmay, uning udulig'i kelib o'michikni uningga aniq ko'rsatmoqchi bo'pti. O'michik bog'liqlik bo'lsa-mo, uning bir muncha burutlari yanala to'xtamay midirlab turibdi. "Voy tangrim!" deb vaqrabdi kundi. Oqidan ig'ir bir tinib, beshi bir yoqqa qiyisib, jon uzibdi. Yefolin uchoqda shiling juda o'tdanning oldida o'ltirib, bog' ustida atgan choy ichayotgan ekan. Nihoyatimiz uningga kundining bir o'michikdan qo'rqib o'lganligini aytganimizda u pixdi kulib etdi. Uning kulmaganiga nihoyatda uzoq bo'lgan edi. "Kundi yanla yuraksizlikdan o'libdi-da," dedi u. "Ayni yili u meni olmay, yuraklikrak bo'lib, eliq mo'ng'ul qizini olgan bo'lsa, har ishkilimiz xo'shal xo'ram yashaytdiq." "Ma'qul, ma'qul. O'zining yuraksizligi jenini opti. Adillik degan shu." Kundaning hayot vaqtida qilgan vasiyati bor edi. Shunga uning nafsi to'xtagan hamon Roni odam avatib, ularning uruqidikilarga o'lim xabarini yetkizdi. Ular jasadni elib ketadiganga harvama epkagan edi. Harva yog'och to'shiydigan yo'lga to'xtatib qo'yilgan edi. Oya, bizning bargohga 3-4 chaqirim keladi. Roni bilan Varujala qarg'a yog'ichidan bir jirg'i yasab, kundini ko'tirib, arvining yeniga opirishga tayyorlik qildi. Yilimi esimda. Badani oq rax bilan o'ralgan jasadni epmanganda, Yefolin yana Nihovning yo'lishi bilan kundini uzat qilib chiqdi. Uning kundig'i degan eng oxirgi so'zi mono bo'ldi. "Badanimda shuncha ko'p qamchi izlarini qoldirganingga qarama. Sen yanala bir to'xi yurak. Mana, to'xi yurak." Kundining vafotidan keyin Yefolin sal ruhlanib qolgandek bo'lib, yana hassin tutib dang'aslab ma'alaydigan bo'ldi. U ilgiri go'shtga eng amroq edi. Lekin hayotining oxirgi kunlarida vikitdek go'shtga yaqin yo'limidi. Har kuni ozroq
Boğuz üstüde etken çay işkendin sırıt, en sav irga ormandaki tozup düşken gül bergillerini tergüzüp ekeldürüp, şunu tamak orna deydi. O, özünün uzak yaşayanmaydıqalıqını, ketiştin burun üç aylarını pakızıraq tazlıva mahçıb oğalıqını etdi. Şöküllerde 5 yaşlık Maksim'nin boynuğa çekan çıkıp kaldı. O, keç gündüz uxlayanmayı jığlaydı. Keşte köpçülük Gülhan'nın etrafı da olturup, asma kazanda belik püşürüva tattıq. Yefolin geldi. O, Nehav'nın kuşkıdaki jığlav atkan Maksim'ni köstüp, onun gınin boldı, dep sordu. Nehav, Maksim'nin boynuğa çekan çıkıp kağalıqını, ağırıq çıdımay jığlav atkalıqını dedi. Yefolin ağızını pürüştürüp, Baldur dememse, ben hazır tulxotun, onu bir kançık etim, koysamını sakaymam da, dedi. Bizning uruqda, eğer küçük balının bedenine çıkan çıkıp kalsa, tulxotun çıkan yege bigiz barmağı bilen, üç çember sizip, onu toks kıtım tekrarlısı sakıydı, deydiğen karaş bağıydı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Nihal Maksimni kötürüp Yefolin'nin aldığı geldi. Yefolin kollarını titirtip durup, kurup kalan derek şehidek bop ketken barmaklarını sozup, Maksimnin boynuna üç çember sızdı. O beşini töven kılıp, çoğunkur nefes alattı. O Gülhan'ın yeniğe yengil jıkıldı. Ot onun yüzüne yalt yult kılıp yoğurtup durattı. Onun ağzı uçuk, yani kılıdığan sözü badek idi. Yefolin'ni depni kıp boğan denken, Maksim'nin boyundaki çiğkan digendekli sakıyıp ketti. Dəl şu ile bir atlıq er tuyuqsız bizden bargağı geldi. O bizge araq bilen qant gezeklerini epkegen idi. O özü demigen bolsa, biz onun eniyle bizden boğullarımızını oğurlap, Nihao'nun köz eç aldıdı turgan balısını çüşürvetken eliki balı işkerliğini bilme kaldıken biz. O hazır yetilgen erge aylangan idi. O Nihao'ga özünün hayatını, Nihao'nun begerliğini, cevap kaytırışı kerekliğini eytti.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.

Turmuşda ziyankeşlikke uçraştın, ya ki tansız muamelik uçraştın xali bulanmayımız, bu çağda açıqlanğınımızdın, kalbimizdeki gazap otları xuddi üstümüzdün qarı buluttak əgib ketmeydu. Eğer bu umutsuzluk ve tansız muameliğe külümsireş bile yüzlengende tamamen tampon ruhi halatını saxlıqılı boludu. Çünkü külümsireş bedendeki dopaminin acarılıp çıkışını ilgarı sürüp, keyfiyatımızı yaxşılap, bizimle yenikletişimizde yardım veriyordu. Gül ziyade soğuruştun, belik toyğununu bilmeyi yeştin, Adem açıqdın ölüdü. Açıqlanmay, külüp yıkın, külsünüz, hemme sizge külüp bakıdı.

Alfred Adler mundaq degan, biz birdemlik açıqımızı basalmay neşterdek sözlerini kılış üçün emez, belki karşı tarafını kontrol kılış, idare kılış, karşı tarafını öz arzuyumuz ve ümidimizgi boysunduruş üçün